Padre e Chiate. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد قيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz.

Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz, daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, gönül dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir
öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ona olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki, sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da
mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlar olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem
Ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onları sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanıza sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla
başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım.

ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek

olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi, başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi, başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan
bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir.
onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde, hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman, sizin bunu yaptığınızı, kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin, bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin, ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz.
sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır.
Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet de getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Sinim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyine teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Ellerini teslim ederler, fizik bedenlerini. Ellerini teslim edenler, nefslerini. Ellerini teslim edenler, iradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah'a teslim eden bir kişi, kendini tamamen Allah-u Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi, Allah'ın ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun tesliminden sonra. Sonra nefsimizin teslimini istiyor. En sonra da irademizin teslimini istiyor. İşte bu minval üzere sıralanan bu teslimler kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdikleri kılar. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenler kılar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini sevsinler. Bu açıdan birbirlerine kaynaşsınlar da Allah'ı bu sevgiyi veren temel sahip olarak değerlendirsinler. Allah hepimizin sahibidir. İşte sahibimiz olan Allah istiyor ki biz ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz, beçimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da Selim kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım. Teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insanoğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani beçini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet Risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi, onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hazreti Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu sıra düzen içerisinde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci gökyüzünü, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek, Allah'ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğilmeyle eğilmesini, dizleri üzerinde yaylanarak elleri üzerine ulaşmasını, yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama kuşluk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları soldan sağa bir gidiş, Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister dünya hayatını yaşarken, kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse, o ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse, mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır. Ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah'a tanzim eder. Bizi mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır. Ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun. Peki bir sözü var mı? Çok sözü var. Ama bunlardan bir tanesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesidir ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka ermiş evliya olmasını sağlayacak olan bir garantidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ruhunu ulaştırmak isteyen kişidir. Ve Allah Teala bu dileğin mevcut olup olmadığına bakar. Eğer mevcutsa o kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığında gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder. Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirecek olan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk araçlarıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşidine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak. Birincide göstermezse ikincide, ikincide göstermezse üçüncide Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek. Ve mürşidin neresinde olursa olsun oraya gidip mürşide tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir kişi. Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay, boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a "Ya Rabbi benim mürşidim kimdir?" diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah-u Teala'ya, Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa, o kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi de, hatta kişinin ömrü müsaitse, onu Allah'a ulaştırmaması da, ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de, İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler 6. ve 7. şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse de murad Allah Teala'nın, kim bana dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dilerse, bunun manası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Fizik vücutların Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ulaşması normal standartlarda söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah'a ulaşan vücudu Allah'ın ruhu olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca, doğar doğmaz Allah-u Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi, her şey ruhta da aynı standartlarda vücuda gelir. Ama ruh

ulaştırır. Bu ne o yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur, veliler demektir çok sayıda, veli demektir. Veli ise dost manasına giriyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidi nerede olursa olsun o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. Ve o ruh Allah'a ulaştırılmak üzere o kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa doğar doğmaz her çocuğa

0: Allah ruhundan mutlaka her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedir ki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücuddan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri çok severiz. Hep Allah Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye, ermiş evliya olsunlar diye ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki, güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz dahi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler, onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin, Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren, Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O, başkalarına kötü davrandığı için, başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman, bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap olacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikri ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah-u Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah-u Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması,
ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterir. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet.
Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أعوذ بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir. Ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinilecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir nefs. Şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu ve
huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötüyse, o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazılların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin kalbinde
Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine, ruhumuzun hasletlerine paralel fazlaların yerleştiği, bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir, ispat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen

oluşturan temeli oluşturur. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, işte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir, yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle fazl, rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir mahiyetik alanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, bu manyetik alanın zıttı manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek, o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar, nefsimizin kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat uyanıkken de uykudayken de zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye
boşluk

kalmayacağı için afetlerin barınağıdır. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil, Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıllardan oluştuğu için, Allah'ın bütün emirlerini canı gönülden yerine getirmek talebinin sahibisiniz ve de onlar yerine getirilirken de büyük mutluluklar yaşarsınız. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikirdir. Sizse zikri daime ulaşmışsınız. Yani otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsunuz. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler. Unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte 3 ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de,
Yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah-u Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala sana o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumussalat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz. Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, gözünüzü yaracak, gözünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız, Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah Teala'dan, Allah Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız
sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler, günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar, Ya Rabbi beni affet, beni bağışla. Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günah işledikten sonra talepte bulunuyorsa, Ya Rabbi beni affet diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz. 30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım. Evliya, dost demek. Dostlar demek. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Talebini buradan, kalpten söyleyebildiğiniz anda olayı bitirdiniz. Allah bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyor orada? Ey iman edenler diyor. Ey inananlar. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Ve mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi, o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur.

ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaştırmayı, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, kim bana mülaki olmayı dilerse, onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, insanın hedefine yürümesi bu standartlar içinde mutluluğu ifade eder. O kişi nefsinin kalbinde bu noktada %51 nura ulaşmıştır. %49 rahmet nuru, %2. %2 rahmet, %49 fazılla, %51 nurla. Ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece %51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize ard arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet ve salavat nurlarının
alttaki kapıyı kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı ukalalık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sülh ve sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sülh ve sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur, nefsiyle ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık. Dışarıdaki insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-Elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi, mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır. Zikri külliyenin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

0: Allah Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler. Onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinden. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç mi hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz insanların görevi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah da kendisini görevli ilan etmiş. Siz bunu dileyin diyor, benim de görevim diyor. O zaman sizi kendime ulaştırmaktır. Üçüncü kat cenneti vermektir. Nefsinizin kalbini %51 nurla doldurmaktır. Ben bunu yaptığım zaman sizin de davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif davranışlar olacaktır. Sizi mutlu kılacak davranışlar olacaktır. Yarısından azı kalacaktır, sizi mutsuz edecek. Burada dünya mutluluğunun yarısını yaşatırız biz size. Ama cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka 7 safayı yaşayarak, 7 limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz. Bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları, Allah-u Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yeter. Söz Allah'ındır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayat unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sanki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'laştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالْدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade.
Ve kalu Rabbena inna atana saadetena ve kibarayena ve dalunnes sebin. Rabbena atihim defeyni azabi minel azabi vel anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rad 25. Onlar misaklarından sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklarını yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da
ruhlarını alaylaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söyledikleriyle karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebirine, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin 7 burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi alatan o kaybettiğimiz, tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir.
biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz.

ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimiz de bir avuç insan. Ve Allah'a şunu, şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah-u Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah-u Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dinemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle, bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun.

ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan Suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur.
Ali İmran 81'de oradaki nebileri söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı. Ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle. Kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim, Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah-u Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah Teala
bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütünlüğüne iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalaletteler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı dinledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dinlemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtalarını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek, bir, hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel
bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle. Yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resulün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resulün, o kendisine deli denen Resulün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı, nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına ahkam kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre, o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab-ı kırk'ta Allah-u Teala söylemiyor mu? Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-ül Nebi'indir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur, hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberliğimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin, nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız. Ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah-u Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi.
Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi, biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattı ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. 1. Allah'a ruhu ölmeden ulaştırmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. ve çift fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. 6. irşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. 7. iradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi, 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna be hey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah yazdırdı, Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. Kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı. Bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safhayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın
kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde, gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirmek konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle bilene ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslümünehum min kabli en yetiküm min azâbe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz? Allah'a

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi men yeşayu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin,
buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin ve Allah Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için duyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever, bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttuğunuz oruçtan açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız?
Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz. İkinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının aşılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı
devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve 4. kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle, %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulul Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulul Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulul Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün uzuvlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afete tesir edebilirsiniz Esma-ül Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış ama ölmüşler, işte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki evet canım diyoruz.
bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda, sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz.

ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça daha çok daha çok daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. 4'ü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde. Yani 1. kulvarda ruh, 2. kulvarda fizik vücut, 3. kulvarda nefs, 4. kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse 1. kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 7 tane gök katını birer birer yükselecek. Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok daha çok daha çok güçlenmek için bekliyor. Karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşuda nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin

afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir giriş var, gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kovulmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder. Basamak 21. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar
%61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah Teala beka makamının standartlarını size geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi iki basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi iki basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. Üçüncü merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki üçüncü merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki dördüncü merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. İkinci sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Ve bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz. Aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir. İradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir.
Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, makamı daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta 3 tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta 2 tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta 1 tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1., 2., 3., 4. kademelerinde nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru, mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz. Siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır.
bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz, Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz, ruhunuz nefsinize azap eder, azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek, onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir. Ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlak onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinde tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar. Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayet-el kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir.
Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra iblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına, 12 saat, günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil, onun ötesini Allah Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz. Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız, hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile
hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirseniz eğer, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden
razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi min Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yevme deyni yâke mâfıda ve yâke hâsıda. Rahat alezine ve rahat aleyhim gâhi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var. O istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah-u Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz
şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse, işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi derimişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesi
adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve üreticisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzın da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantı ile dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa, o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada, fizik standartlardadır. Oysa ki Allah Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini
teskiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Fazl gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti, Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkiine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır. Onun için Allah Teala insanların başlarının üzerinde
10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir, hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini.

Hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz de Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için, şu anda beni dinliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, o bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi, mutluluk hedefimi, şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğu kullanmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır.
Niçin bu çağa Allah Teala hidayet çağı diyor sevgili

Kardeşlerim. Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki hay Allah razı olsun çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecburiyetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler. O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki ey Firavun seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor insanları ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sana diyor bu taraftan doğdur bakalım batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri
ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün mübadelelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bizce şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik, bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler,
bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler. Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları kenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki. Anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembeyi cumaya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas.
Dördüncü rekatı Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve üç tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din, Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz ki dilediğiniz an Allah Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zırhımı çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir. O zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz,
Her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra, Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin.
kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın beş şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın yedi safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse
Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak, bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor.
Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şey de istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, 1. kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davet tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Taviyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir.
Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala kendisine mürşit sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevri Yüzyıl'da Sittet-ül Münta'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa, İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane Safa ve 4 tane
teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsanız sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah-u Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tüm insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safha söz konusu. Ruhu ve içi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini muhtevasına alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını. Bir tek dilekleri, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeleri, onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah-u Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibiyse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de, ya Rabbi her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. Ya Rabbi
Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.

Neden işte zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? 7 safha oldu. 7 safha, 7 gökleri ifade ediyor. 4 teslimde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda

insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun 7 safada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yani yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak,
Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın hepinizin istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti, her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah-u Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah-u Teala, senin Zülcelali ve ikram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi, evet, siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz isteriz ama Allah-u Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş ve ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, irşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık 2 dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zaman ki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda, fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz.
Ne zaman irşada ulaşırsanız dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır.
üçüncü kat cennetle birlikte. Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulun. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta

Bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşamak. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar. Şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında ordularına yok tabi. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükuna ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin eseriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda,
emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır, savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iç dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem
Nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri haslete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah-u Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisine intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasına Allah-u Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle
kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs-i emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihette intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan

onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onunla kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah Teala ona mutlaka azap edecektir ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah Teala onlara mutluluk verir, ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihette Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi

olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey, cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz İnşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz bak manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. O da insanlar yakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Dil dili olalım, el ele olalım, gönül gönül olalım. Allah'la beraber olalım. Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hakikatlerinin bir an için tamamen sizi kaptırdığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etmeye aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimin mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
böyle demez misiniz zannediyorsanız? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizin nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazam tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar bu artırdı. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala kalbileri açar da kalp birinizi göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun.

Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kapları usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın kurduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişilerini mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağını

ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu aksis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası, Allah'ın kralı. Allah'ın aleminde pozitif alemde yaşarsın. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yeter, o kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibisiniz? Onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilsiniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah tarafıyla yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek?
Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğiniz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğanızın teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ve dördüncüsü, dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare, mutluluk karesi. Her tarafı buran buran mutluluk dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız, kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır, ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsunuz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatına adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri
yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem böyle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Dernek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepimiz
Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle berabersiniz? Her gün kimlerle karşılaşıyorsanız? Ne olur? Her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz. Onlarla biraz meşgul olsanız. Onlarla bir güzelliği yaşasanız. Güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birine harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söylediğiniz zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözünüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara
dünya malı verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşler? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezgin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gibi diksinizden mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmak da sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları iblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, İlmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim,
buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse birini Bilgisayar Üniversitesi'nde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın geceleri hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik gücünüzü Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile
28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah teslim etmenizle devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Soru gene yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir suf ve şükür halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyini asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücehresiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüne işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda suf ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde, savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasretleri ise Allah niye emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hisse sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz,
yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbinizin derin olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan zevklenir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızı da sulh ve süküne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde
şeytane yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazılacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış İblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği şeyleri hissetmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvel ki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak geleceksiniz, ben mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesice de buna gelen olmazsa insanların çoğunu mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor.
bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canım dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Father and each other.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet, bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız. Gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır. Pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir. Cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size emri odur ki etrafınızdaki insanları kırıcı olmayın. Varlığınızla kimseye bir rahatsızlık vermeyin. Eğer sizden insanlar rahatsız oluyorsa, O zaman bunda bir büyük hata vardır. Bu hatayı mutlaka değiştirmek, düzeltmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar

hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söyleseniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu enayilik zanneden birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını kendileri için kullanma. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafımdaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın, nefs tasfiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. (Gülüyor)

Nerede kalmıştık? Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblis'ten bahsediyorduk. Unutmayın, kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür.

O ve onun takımı. Size bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak hüviyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu. Ne zaman başka bir insanın kalbini kıracak bir şey söylemişseniz, arkasında mutlaka o vardır. Gayesi ne? Gayesi sizi birbirinize düşman etmek. Bütün gayretiyle buna çalışır. Sizi düşman kılmaya çalışır. Hedefi bütün insanları birbirine düşman etmektir. İnsanlar düşman olursa ne olurlar? İki tarafta mutsuz olur. Dost olursa ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin, Allah Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halef oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi. Ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu
Allah'a ulaştırmış olun. Başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım, insanlara en küçük bir güzel davranışınız, onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz, başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı: siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddamlar, her biri tesirli negatif dalga boylarıdır. İblis Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun, fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim, hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden ve şeytanın hindavından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve hiddamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Neşrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah-u Teala. Her zaman size mutluluk vermek için vardır. Her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor.
Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hüddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz? Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz için. Sevilmiyorsanız, siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenize yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuza neden, çok zeki olduğunuza neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler. Ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, mutlu olmanız için sonsuz sebepler halk etmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler, her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hasletlerinden kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız, biz de size diyoruz ki tabii kötü davranırlar. Çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir
sulh taarruzunda bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın. Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filme alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ın karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında, Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır. Hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filme alınıyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğrafladır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kiramen katibin melekleri çekmek imkanının sahipleridir. O zaman hayat filminiz iki tanedir. İkisi birden çalışır. Aynı anda doğuşunuzdan ölümünüze kadar ikisi birden çalışmaya başlarlar ve aynı anda. Ölene kadar da aynı standartlar devam eder. İşte bu hayat filminiz. Kıyamet günü baştan aşağı seyredeceksiniz. Bütün hayatınız boyunca neler yaptığımızı orada göreceksiniz. Allah Teala ağzınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir.
Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsimizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için, hep ruhunuzun hasletleri nefsinizi tamamen kuşattığı için, sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için. Etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Ruhunuzun hasletleri ve nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayarlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı, sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır. Böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları, nefslerindeki afetlerin tesiri altında
her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine. Etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasletleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etraflarındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu şimdidir kaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz isteseniz de değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, O. Kanunları koyan O. Siz konulan kanunları ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır, biliyor musunuz? Onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği bir huzuru yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetlerine dayalı her yaptığınız yanlış davranışın arkasından da mutlaka huzursuz olacaksınız. Allah-u Teala size azap vereceği için. Azap müessesesi de, huzur müessesesi de otomatik uygulanır. Sünnetullah bunu devamlı bir tatbikat içerisinde tutar. Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha doğrusu ve sünnetullah'ın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil, başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir yudum kahve, iki yudum kahve, üç yudum kahve, bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntı içinde geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti.
adeta onun için yaşadın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat Üveys el-Karani Hazretleri ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içişinizde Üveys el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha. Etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu o düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz eğer bir başkasının canına okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan, o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir. Sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel bunu istemek mecburiyetindesiniz. Şeytan bu noktadan itibaren devamlı karşınızda olacaktır. Evvela istemenize mani olmaya çalışacaktır. Sizin başkalarına bir iyilikte bulunmamanız için, onlara hizmet etmemeniz için, onlara yardım etmemeniz için şeytan o konunun ne kadar negatif faktörü varsa mutlaka size birer birer hatırlatacaktır. Üstelik siz aklınızı bu istikamette kullandığınızda
onun karşısına söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı. Ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin? Ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Ama itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah-u Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan insanların birbirini kırıp geçirmesinden savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla yürüyor. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir. Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah, sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz, her şeyiniz de Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir, şu gözlerinizin, gören gözlerinizin görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan böbrekleriniz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin böbrekleriniz gibi bir böbreğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katrilyonersiniz. Ama bunlar Allah'ın size bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri
bir hazinedir. Sizi o kadar çok seviyor ki bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız. Dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki, olun ki iç dünyanızda sonsuz bir sulh ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun. Öyle bir insan olur ki, olun ki dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki, olun ki Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daim müzikle ulaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğunuz için asıldır diye düşünün ve bunu yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren almaya başlarsınız Allah Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle. Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasletleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o bunu ruhunun hasletleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor.
Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz, o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil âlemin Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk. Arkamdaki renk. Sarıyla turuncunun armonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel gülleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için.
İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın

Kilitli bir yere oturur ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda, ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta, avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için, fıkıh edebilmek için, idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden.
ona aşık.

Aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır.
Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat
başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler.
yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken
bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşim, bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, a benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de
Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah Teala diyor ki, hadi bakalım diyor, açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün. Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum.
Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır, bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse
Onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir, sizin dışınızdaki herkes var, iki, Allah var, üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız, mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız, o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız, onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz. Yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın. Ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum.
bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz.
Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece beş şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu beş şart, İslam'ın beş tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın beş şartını yerine getirmezseniz, orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın beş şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa, o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın beş şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazıyla öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede, gecenin yarısından şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak, ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ulul elbab oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı.

Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ekumussalat la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Meaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meab olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafizse başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi

insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatına razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. وَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemişler.

Sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, bu lazımeyi yerine getirmişler.

onlar için sahabe için bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Kabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amel oluyor ve Allah ona daha sonra Furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve Furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar. Tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mürciye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Sözün 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

Davet ede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e la ta'budu şeytane innehu lekum adun mubin ve eni buduni hazas sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul alacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sıratı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik uçlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini günün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullel-bap olmuşlar. Allah Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ulul Elbap olduklarını söylüyor.

Sahabinin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulyal Vapoltu'dan sonra muhlis olduklarında görüyoruz. Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve ümmilere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Tüm sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vapanmışlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah-u Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulleri vap oluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en ün safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin. Kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânû yettekûn diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amen olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafen aleyhim ve la hum yahsunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela. Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa, hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa. Beş, iki daha. Yedinci safa. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Ki tabi'in onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa ve bu yedi safada vücuda gelen dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe farz, bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık. Hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi 7 Safa'da gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri, sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr-ı saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, vecislerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizde çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Hep bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor. Dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim
Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez. Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi 3. kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar.
onları da görürsünüz. Ortam %100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz. Dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak: ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neye kurtulmuşlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş, ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları, Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil albab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil albab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil albablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur,
veya yatıyordur. Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizde içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz. Ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimiz de emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir, işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tamam. 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında
Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışı kapı dışarı edilmiştir.

yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim, hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga, hem dış aleminizde kavga bitmelidir, sizin de başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki. O güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepler içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez.

büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir. Parası artık onu tutsak edememektedir. Onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/40 zekat, 1/40 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin. Fısıltıyla dileyin. Kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin. Sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz. Bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitme hasınızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasınızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşabet. Bir hicab-ı mesture var. Gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde. Görme hasınızın, basar hasınızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah Teala. İşitme hasınızın mühürlü olan işitme hasınızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, idrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması Allah'ın bir lütfu keremi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder.
İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanları verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, işleyeceğim, işleyeceğim. Her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle? Olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerime ile farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol. Ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor, bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum, Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi ilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse
Sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek 3 defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehennemine değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah Teala'ya cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazla birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Münteha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyr-i suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah-u Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır.
Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşitlerden, bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder. Vücudunuzdan ayrılır. Ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık bir metre yüksekliğinde, bir metreden daha geniş bir yer kaplayan, altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra ikinci katı görecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Müntaha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin, kalbinin, kalbinizde nurlar sıfırken %51 nura ulaşması, o güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksiz olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbike diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir
zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak, bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun, hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinizde ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala karşılıksız verendir. İşte
Siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de üçüncü katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah ve salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah-u Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarrufu altına aldığı için. Bizi tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam.
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna insana ruhundan üfürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. 2 daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayet-el kürsi okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetli mintağdan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah-u Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, maçında olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu
onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Sonra fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları, işte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yine 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartla gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in halif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah-u Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de

Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah-u Teala bize 7 Safa ve 4 Neslim'i 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane Safa ve 4 tane Teslim sırasıyla Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 Safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde üç tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında Allah-u Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsın.

bunlar ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler, hangi camiye gitseler, tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara, hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi
İnşallah orada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnşallah hazırız Berhan.
2: İnşallah efendim. Ellerinize hürmet yapıyorum. Müsaadenizle anısınıza geçiyorum inşallah hürmetinize.
1: İnşallah Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Senin bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri, işte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş, alın demiş. Anahtar bu. Anahtar, bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var, Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini ve cin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimse de cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman, hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti,

bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları.

vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna

mutluluk katmışsanız ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız. Nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amen olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amen olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve
10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir, Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır.
ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu
hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan
Kur'an'daki dinden

farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl.

geçir ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün. Bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların
sizin

0: yaşadığınız saadete yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz. Onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. 4 safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. 5 safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. 6. safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı, onu da yok etmiş. İrşad makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve cinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak, bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tellezine enamte aleyhim gâlim makdûbe aleyhim varettâh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'ı ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır, mutluluğun anahtarı, Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. İnsanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmaya namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Hareket

geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler diyor. Onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların diyor mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor ve kuşlar yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinleri, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din, hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve için, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki, ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar içinde Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde 3, onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Anteni olan hayvanlara dikkatle bakın, karıncalar ve arılar. Bu iki grupta uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Öyle karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu. Yüzlerce, binlerce karınca o yol üzerinde giderler. İkinci yol yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar.
Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar. Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizle el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil. Başka bir dizayn içerisinde haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeli. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar? Adeta benden nefret ediyorlar. Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız,
beraber çalıştığınız kardeşlerinizi, onlara mutlaka yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı, mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde, üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

Mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen Ulul Emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız, kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman, bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör, hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler, o emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için onlara zulmetmek, Allah Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız? Bunu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niçin aramıza katıldınız? Allah'ı tanımak için. Niçin aramıza katıldınız? Mutlu olmak için. Bu mutluluğu yaşayabileceğiniz dünya üzerindeki en uygun yer burası. Bizim bulunduğumuz yer. Bu İrfan Hoca. Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, siz sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah-u Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için. Sizlerle, sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda onun emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

İstemiyor insanlar. Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki taraf da mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası ulul emirler hiç kimsenin işine karışmayacak. Onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emr olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz, etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz, arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı

sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı. Çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali, sevginin bütün boyutlarıyla yeşerdiği, çiçek çiçek açtığı bir beraberlik, bir çalışma ortamı. Sevgili kardeşlerim, artık bu sözler bana masal gibi gelmeye başladı. Bir süre sonra mutlaka yozlaşma tahakkuk ediyor. Sevginin kaybolduğu bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Buraya geliş maksadınıza, aramıza katılmaya aykırı bir dizayn içinde değil misiniz? Birbirini sevmeyen, hatta birbirinden nefret eden ulul emirler ve çalışanlar. Böyle bir dizayn olabilir mi? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Aksinin kabulü halinde hangi yolda olduğunuzu bir defa daha düşünmeniz gerekecektir. Neden buradasınızın cevabı demin söylediğim standart değildir. Öyleyse ait olmadığınız bir yerdesiniz. Sevmeyi ilke haline getirmek durumundasınız. Buram buram mutluluk tüten bir beraberlik oluşturmalısınız. Her biriniz diğer kardeşi için her fedakarlığı yapabilecek olan bir sevginin sahibi olmalı. Her birinize soruyorum, var mı böyle bir sevgi? Sevilmeyen kolay kolay sevemez. Ama seven sevilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya mutlu olmak için geldiniz. Burada size Allah'ın mutluluğu öğretiliyor. Ama şartlı bir olgu söz konusu. Allah'ın koyduğu kaidelere, kanunlara uymak. Ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Sevilmek, sevmenin hediyesi ve sonucudur. Mükafatı ve sonucudur. Severseniz sevilirsiniz. Her noktada seven insanların oluşturduğu bir dizi kardeşlik, dostluk ve mutluluk, işte bunu görüyoruz. 14 asır evvel sahabe

kırılmaması lazım gelen Allah'ın sevgilileri olarak düşünün. Onlara iyi davrandığınız takdirde Allah'ın sizi seveceğini ve huzursuz olmayacağınızı düşünün. Dışarıda tatbik edilen eş sistemleriyle tasavvufun içindekiler birbirine eşit olmaz. Onlar her alanda nefslerine tabidirler. Zulüm her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz, böyle değilsiniz. Aranızda uyumu sağlayamadınız demektir. Eğer dersek ki ben neden fedakarlık edecekmişim? Başkaları fedakarlık etsinler. İşte iblisin nefsinize söylettiği o sonsuz şarkı bu şarkıdır. Bu şarkı bir melodi güzelliği taşımaz. Sadece kulakları ama özellikle kalbi tırmalar. Mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile, siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince, yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma
mutsuzluğun işareti.

ibadetidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiç

ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır her açıdan. Unutmayın, Allah Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak. Bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız. Çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velül emr hiç kimsenin işiyle alakalı değilse ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir açıklama konusunda Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 316 sayılı bir basın açıklaması yayınladı. Adı da misyonerlik faaliyetleri. Yani başka dinlerdeki insanların İslam'daki insanları kendi dinlerine çekme gayretleri. Basın açıklaması şöyle sevgili kardeşlerim. Son günlerde sesli ve görsel basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlardan bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam dinine karşı, evvela şu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim, İslam dinine karşı, bizden bahsediyorlar. İslam dinine karşı olan da o bizmişiz. Acaba anlaşıldı mı? İnsanların Kur'an gerçeklerinden koptuğu bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı ve Kur'an'da bütün boyutlarıyla yer alan ve üstelik de farz olan İslam'ın bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da İslam alemi tarafından da unutulmuş olan 7 Safa 4 teslimine insanları davet ettiğimiz için şu yazılan yazıya bakın. İslam dinine karşı, İslam dinine karşı bir davu davranışlarda bulunan bizden bahsediyor adamlar. Biz İslam dinine karşıymışız. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dinini unuttuğunun farkında değil mi yoksa? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ı 7 safhada mütala ediyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamağı. İkincisi, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dördüncüsü, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Dördüncüsü, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Beşincisi, muhlis olmak, 27. basamak. Yedincisi, irşat makamına iradeyi de Allah'a teslim ederek, iradenin teslimi ve irşat makamına tayin olmak. Yedinci safa. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ayrı ayrı dizaynda birer birer açıklıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an'da farz olan bütün sahabenin yaşadığı bu 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi bugün İslam alemi tarafından hele bizim sevgili Diyanet İşlerimiz tarafından tamamen unutulmuş durumda.
hem üzerimize farz, hem sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Ve Kur'an ayetleri bunların yaşandığını kesinleştiriyor. Ve biz insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırırken, o unutulmuş olan İslam'a çağırırken, meğer neler yapıyormuşuz, şu hale bakın. İslam dinine karşı davranıyormuşuz. Eğer İslam dini dediğiniz sizin İslam dininizse o bize alakalı etmiyor. Bize göre Kur'an'daki İslam dini vardır. Siz Diyanet İşleri Teşkilatı olarak İslam dinini tamamen unutmuş vaziyettesiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rum 30'da diyor ki, Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini ayakta tutmak üzere bir gayretin içinde ol. O hanif olarak dedikten sonra diyor ki, o hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din o dindir. Ezeli ve ebedi olan din hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar ulaşacak olan din sadece hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Ve bütün insanlar bu fıtratla, hanif dinini yaşayacak olan fıtratla yaratılırlar diyor Allah Teala. Ne fıtrata değişiklik görebilirsin, ne de dinde. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ekumusselat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu, yani Arap diniyle, diliyle İslam olduğunu söylüyor. Bütün insanların İslam fıtratıyla, hanif fıtratıyla yaratıldığını söylüyor. Dinin asla değişmeyeceğini, değişmediğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a yönel diyor ve böylece takva sahibi ol diyor. Ve Allah'a yönelerek müşriklerden olmaktan kurtul diyor. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaç fırka dendiği zaman 73 diyor. Kaç fırka kurtulacak ey Allah'ın Resulü? Bir tek fırka diyor. Fırkayı Naciye. İşte bu ayette tek bir fırkanın kurtulacağını, onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadığını söylüyor. Biz Diyanet İşleri'nin bütün kademelerine ihtarlar gönderdik. Bu ihtarları niçin gönderdik? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek
üzerimize farz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi, Allah'a yönelmişler mi? İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Çünkü sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele diyor. Bütün sahabe ifade aynen geçerli. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı bugünün kültürüne göre görevlerini yapıyor. Tamam. Ama Kur'an'ın temel faktörleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nca değil, bütün İslam alemince kaybolmuş. Ve Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne sizlere öğretemeyecektik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah Teala sadece bu ayette mi söylüyor Allah'a yönelmeyi? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki وَتَّبِ سَب۪يهَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Ne olmuş? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna sen de tabi ol diyor Allah-u Teala. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde. İki defa farz. Yetmez. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe diyor Allah-u Teala üzerinizde. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Demek ki üç tane ayet-i kerime, ki bundan başka daha birçok ayet-i kerime var, Allah'a yönelmenin bize farz olduğunu söylüyor. Allah'a yönelmenin farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabe Allah'a yöneliyor. Peki Allah'a yönelirse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. İki, bunun neticesi nedir? Bunun neticesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır.

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemek, münib kelimesiyle, enib kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor.

Şimdi biz bunu söylüyoruz. Ve siz bunları bilmediğiniz için, hiçbir kaynaktan bu bilgi size ulaşmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı, hepinize sesleniyorum. Öyle değil mi? Neden reddediyorsunuz sizin orada konferans vermemizi? Dilediğiniz sualleri bize sormak için imkan sahibi olacaksınız. Soracaksınız, bizi istediğiniz gibi sıkıştıracaksınız bir köşeye. Şu dini kendisine, kendi dinini yaymak için İslam'ı yok etmeye çalışan adamı köşeye sıkıştıracaksınız, istediğiniz suali soracaksınız, cevap alacaksınız. Neden cesaret edemiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Siz insanları kurtarmakla vazifelisiniz. Vazifenizi yapıyor musunuz? Bakın bizi nelerle suçluyorsunuz. Bu konudaki cehaletinizi örtmek için bu bir vasıta değildir. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Biz sizi Kur'an gerçeklerine çağırıyoruz. Yeni bir dine değil. Eğer biz bunları, bu sizi ve bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilmi bugün dünyada hiçbir üniversite öğretmiyorsa, sizler bilmiyorsanız kimden öğrenmiş olabiliriz? Hanginiz bana cevap verebilir? Neden karşımıza çıkıp da bizimle konuşmak cesaretini gösteremiyorsunuz? Size orada konferans verelim diye yazıyla müracaat etmedik mi? Ne kaybedersiniz ki? Söylediklerinizin yanlış olduğunu bütün dünya duymayacak mı zannediyorsunuz neticede?

Bu söylediğimiz şeylerin İslam dinine karşı olduğunu iddia ediyorsunuz. Daha konunun başındayız. Şimdi soruyorum size. Siz Allah'a ulaşmayı yeni denediniz mi? Eğer denemediyseniz sadece ki dilemeniz mümkün değil. Bu yazıyı yazanların dilemiş olması mümkün değil. Hangi cesaretli kişi bunu yazdıysa biz onunla hesaplaşmak istiyoruz. Orada sizin huzurunuzda, hepinizin huzurunda. Ve hepinize Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmek için. Şimdi size soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre ve 32. ayet-i kerimesine göre sizler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bülteni bize atan kesimi, sizler takva sahibi değilsiniz, öyle değil mi? Allah Teala diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve siz bu bühtanı bize atan, bizim üzerimize bu çamuru atan sizler şu anda şirktesiniz, farkında mısınız? Bu konunun muhtevasını bilmeyen cahil insanlara bu kadar çok palavrayı ard arda atan sizler bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç utandırmıyor mu sizi sözleriniz? Şimdi bana hanginiz çıkıp da hayır biz şirkte değiliz diyebilirsiniz? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin o 73 fırkanın 72 tanesini oluşturduğunu söylüyor Allah Teala. Hepsinin şirkte olduğunu söylüyor. Siz de dilemiyorsunuz. Muhtevayı bile bu yazıyı bize yazanların bilmesi mümkün değil. Bu yazı Diyanet İşleri Başkanlığı için bir utanç tablosudur.

bu yazı şirkte olanların bu yazı takva sahibi olmayanların takva sahibi olanlara ve hidayeti olanlara karşı bir hakaret gösterisidir. Bunun hesabını insanlar size ödetmeyecektir. Bunun hesabını size Allah soracaktır. Ne uğruna bu yalanları söylemek mecburiyetini hissediyorsunuz? Bize neden düşmansınız? Biz size ne yaptık? Hepinizi o unuttuğunuz İslam'a, Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Siz bize İslam dinine karşı diyorsunuz. Bu mu İslam dinine karşı olmak? Allah'a ulaşma dileği kavramını, Allah'a ulaşmayı bütünüyle unutmuş olan bir nesilsiniz. Ve bu Kur'an'dan unuttuğunuz hakikatleri, yalnız hakikatleri değil, farzları size öğretmekle vazifeliyiz ve öğretiyoruz. Öğretmiyor muyuz? Hanginiz şimdi idare edebilirsiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'a yönelmenin farz olmadığını hanginiz idare edebilirsiniz? Siz böyle bir dileğin sahibi olmadığınıza göre dalalette olduğunuzu, takva sahibi olmadığınızı, şirkte olduğunuzu inkar edebilir misiniz? Bir kelime söyledik galiba, dalalette olmadığınızı. Bu ayet-i kerimenin muhtevasında bu yok. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bir defa daha söylüyorum, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim, o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Siz Allah'a ulaşma dileğin kavramını bizden öğrendiniz. Onlar da öğrenenler, bu yazıyı yazanlar, bu kadarcık bile bir ilmin sahibi olmayan insanlardır. Bu utanç tablosunu nasıl kaleme aldınız? Nasıl müsaade ettiniz basında çıkmasına? Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çökertmek demektir. Cehaletini bütün boyutlarıyla ortaya koymak demektir. Bizi buna mecbur ettiğiniz için biz bundan utanç duyuyoruz. Ama siz bu kadar bizi suçlayabildiğinize göre bu konuda cevap vermek mecburiyetinde bizi bıraktığınızın farkında mısınız? İslam dinine karşı biziz ha? Size dininizi öğreten Allah'ın farzlarına, o unuttuğunuz farzlarına, bütün sahabenin gerçekleştirdiği farzlarına sizi çağıran biz İslam'a karşıyız ha? Kur'an'a karşıyız ha? Gerçekten bundan utanç duymuyor musunuz?

Allah'ın Kur'an'ına çağırmak suç mu oldu? Bir suçlu gibi göstermeye çalışıyorsunuz bize. Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyanet Camiası mensupları, güneş balçıkla sıvanmaz. Siz bu ifadeyi kullanmışsınız ama çok yanlış bir hüviyetle kullanmışsınız. Öyleyse bize bu yazıları reva görenler, sizler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gereğince bir takva sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz takva sahibi olacaktınız. İki, sizler hepiniz şirktesiniz. Bu yazıyı yazan türde olan içinizde kimler varsa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesindir onların. Çünkü onlar bizi tanısalardı zaten ilk yapacakları şey Allah'a ulaşmayı dilemek olacaktı. Ve bu yazıları yazanların da karşısına dikileceklerdi. Siz ona nasıl bunu yaparsınız diye. Diyanetin adını kara çıkardınız. Diyanet İşleri Başkanlığı. Sizin için ne kadar güzel şeyler düşünmüştük. Özellikle yeni görevine başlayan Diyanet İşleri Başkanı için. O kadar güzel şeyler söylemişti ki hepsi boşmuş. Bu sözler onun da tasdikinden geçtiyse yazıklar olsun. Demek biz şimdi İslam dinine karşıyız ha? Ve bunu bize dalalette olan, bunu bize takva sahibi olmayan, bunu bize şirkte olan bir yoruk söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kadarla kalmaz bu iş. Devam ediyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ilâike mevâhumun nâru bimâ kânû yiksibûn. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir diyor Allah Teala. Bu yazıyı bize reva görenler, sizler Allah huzurunda birer mahkumsunuz. Hem Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz, hem de gideceğiniz yer cehennem. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu kadar büyük bir hata yapması nasıl mümkün oluyor? Hala tüylerim diken diken oluyor. Bunları bize söyleten sizlersiniz. Sizin yaptığınız bu büyük hata, bunu bütün kamuoyuna duyurmayı bize vazife kıldı. Bunları size bu yaptığınız bu kadar büyük bir günahtan sonra hatırlatmak, bu Allah Teala tarafından bize verilmiş bir vazifedir. Siz bu ayetteki insanlar olarak, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler olarak dikkat edin, biz diledik diyemezsiniz. O zaman soracağız size, nereden öğrendiniz de dilediniz. Şu anda dünya üzerinde bunu bizden başka söyleyen kimse yok. Eğer bu öğreti Allah'tan alınmadıysa, o zaman bizim gibi iki kelime Arapçayı bir araya getiremeyen bir insan bunları nereden biliyor?

hiç düşünemiyor musunuz bu kadar? Ve sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş, sizi hidayete erdirecek olan gerçeklerine çağırıyoruz. Aksini iddia edebilir misiniz? Biriniz çıkın da hayır deyin bakayım. Öyleyse sözlerinize dikkatle bakın. Biz her zaman sakindik. Ama siz bu kadar büyük iftiralar atınca bize bu sükunetin ihlali manasına geliyor. Siz bizi bu büyük günahınızla sizinle karşı karşıya getirdiniz. Şimdi biz kamuoyuna sizin cehaletinizi anlatmakla mükellefiz. Siz, Diyanet İşleri Teşkilatı, büyük kısmınız için konuşuyorum. Siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ayetler bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan dahi haberiniz yok. Üzerinize farz olmasına rağmen ve bunları söyleyen Allah'tan Allah'ın emrini alarak bütün insanlığı kurtarmak için hayatını adayan 28 yıldır bu konuda gayret sarf eden bir insana İslam'a karşı diyebiliyorsunuz. İslam dinine karşı diyebiliyorsunuz. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Hem de sözlerimizin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Sevsinler. Hangisi yanlış acaba? O sizin öğrettiğiniz din anlayışı mı yanlış? İnsanları hiçbir şekilde cehennemden kurtaramayacak olan, dalaletten kurtaramayacak olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtaramayacak olan, sizler zavallı kardeşlerim. Demek ki biz İslam dinine karşıyız ve yanlış söylüyoruz ha? Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere hepsi yanlış yaptılar Allah'a ulaşmayı dileyerek. Daha konunun başındayız. Sonuna kadar gideceğiz. Beraberce. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini ispat ettik size. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi dalaletten kurtulmuş. Hepsi cehennemden kurtulmuş. Hepsi takva sahibi olmuş. Hepsi şirkten kurtulmuş. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Gene bitmedi. Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, siz şu anda inkar etmiş durumdasınız. Onlar bir, hüsrandadırlar diyor. İki, hidayette değildirler diyor. Bu kaseti size ibret olsun diye göndereceğiz. Teker teker incelemeden gene kaçacaksınız. Gene insanlara diyeceksiniz ki bunun söyledikleri bir şey ifade etmez. Ama bu sizi ne kadar küçültür, farkında mısınız? Bu söylediklerimizi, şu ana kadar söylediklerimizi hanginiz inkar edebilirsiniz ki? Size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İçinizden, bizden bunları öğrenmeden önce bir kişi çıkıp da şunu söyleyebilir miydi? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Daha kavramın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yazının taraftarı olan kesimi sizler hüsrandasınız. Sizler hidayette değilsiniz. Hadi bakalım şimdi çıkın karşımıza da
Biz hidayete değin, hidayette olduğunuzu ispat edin bize. Bu ayetlere aranızdan bir tek kişi çıkar da yalan diyebilir mi, yanlış diyebilir mi? Siz bize yanlış, söyledikleri yanlış diyerek aslında Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorsunuz. Biz sizi Kur'an'ın gerçeklerine çağırıyoruz. Kur'an'ın 7 safa ve 4 teslimine. Öyleyse sadece daha konunun başındayız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bu söylediklerimi başka bir yerden öğrenemeyeceğinize göre sadece biz söylüyorsak size ve gönderdiğimiz insanlarla bunların hepsini size ifade etmişsek ve siz elinizin tersiyle onları itmişseniz ve buna rağmen bizi yalancılıkla suçlayabiliyorsanız, İslam dinine karşı olmakla suçluyorsanız, sizin İslam dininiz nasıl bilin ki? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Ve de saydığımız unsurların her biri üzerinizde felaktesiniz, küfürdesiniz, hüsrandasınız, hidayette değilsiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, daha nerede olacaksınız? Şimdi söyleyin bakalım, bizim söylediklerimiz mi yanlışmış, yoksa sizin bilgileriniz mi yanlışmış? Şimdi söyleyin bakalım, Kur'an'daki İslam'a biz mi karşıyız, yoksa siz mi karşısınız? Bu söylediklerimiz hep Kur'an ayetleri.

Kur'an'ın o unutulmuş olan çehresini ortaya çıkarmakla vazifelendirildik. Dünyanın hiçbir yerinde bu öğreti olmadığına göre bu öğreti bütün insanları sahabenin izinde 7 tane safhaya götürdüğüne göre siz bizi nasıl olur da yalancılıkla İslam dinine karşı olmakla suçlayabilirsiniz? Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir grup insan ve tavlun en hazin tarafı bu insanlar başkalarına din öğretmekle vazifeli. Yazıklar olsun. Siz mi öğreteceksiniz bu insanlara? Onları cehenneme götürmek üzere mi? Bir faktör daha var, taraflı. Biz taraflıymışız. Hadi bakalım taraflarımızı tayin edelim. Allah Teala bakalım siz hangi taraftasınız, biz hangi taraflıyız? Taraflı diyorsunuz bizim için. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı velillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunnehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Amin olma vasfı insanların Allah'a inananlarını muhtevasına alır. Bu muhteva 2 safhada Kur'an-ı Kerim'de yargılanır. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü cehennemden kurtulabilecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zaten de kurtulmaları mümkün değildir. Oysa size göre bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mutlaka cennete girecektir, öyle değil mi? Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, sadece onlar kurtuluşa ererler. Bu mu yanlış? Yetmez. Bütün bunların ötesinde küfürdesiniz. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet kerimesinde şeytan insanlar olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki fırkalara ayrılanları ifade ediyor. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre Allah'a inanmamaları söz konusu olamaz tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar bir tek fırkayı temsil ediyorlar. Geri kalan bütün fırkadakiler şirkte olarak gösterilmişti. Yani takva sahibi olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o 72 fırkayı temsil ediyorlar. Onlar kafirler. Sebe suresinin bu ayet-i kerimesine göre 20. ayet-i kerimesine göre müminlerse o tek fırkayı oluşturanlar. Başka bir iddianın sahibi var mı aranızda?

Öyleyse sizler aynı zamanda küfürdesiniz. Bu yazıyı yazmak hakkımızda hiçbir incelemeye gerek görmeden, bu yazıyı yazmak Allah karşısında sizi ne kadar büyük bir sorumluluğun altına atıyor biliyor musunuz? Şimdi içinizden hanginiz bana biz Tağut'un dostu değiliz, Tağut'un kulu değiliz diyebilirsiniz? Sahabe ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Demin dedik Nimer suresinin 17. ayet kelimesi. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre hangimiz acaba Allah'ın kuluyuz? Hangimiz Tağut'un kuluyuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bir insan Tağut'un kulu olmaktan kurtulur. Siz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Öyleyse sizler Tağut'un kullarısınız. Siz bu kadar pervasızca bize bunları söylemeye cesaret edebildiğinize göre bu cevapların hepsini de bizi söylemek cesaretine ulaştırdınız. Aslında biz böyle bir olaya hiçbir zaman girmek istemezdik. Ama buna bizi Allah'ın emriyle mecbur ettiniz. Ve taraflı diyorsunuz sözlerimize. Tağut'un dostları, küfür kademesinde olanlar, alayette olanlar, hüsranda olanlar, şirkte olanlar, takva sahibi olmayanlar bize bunu söyleyebiliyor. Taraflıymış yazılarımız. Eğer taraftan muradınız Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine çağırmaksa evet taraflıyız. O unuttuğunuz Kur'an'ı sadece size değil, bütün dünyaya öğretmekle mükellefiz. Belki bu sefer sözlerimizi dinlersiniz. Hiç ihtimal vermiyordunuz değil mi? Böyle bir ilmin sahibi birisi karşınıza çıkacak diye. Anlıyor musunuz şimdi bu ilmin kaynağının neresi olduğunu? Yetmez. İlmi hiçbir değeri olmayan. Evet. Sizin ilmin anlayışı içerisinde olan takımınızın dışında olan birinin bu. Bunda haksız değilsiniz. Size göre sizin değeri olmayan ilminize göre bu ayrı bir değersizlik ifadesidir. Size göre değersiz. Ama Allah'a göre değerli olmalı ki bunları bize Allah öğretti. Aksini düşünebilir misiniz? Şu dünya küresi içerisinde bizden başka hiç kimseden bu ilmi alamazsınız. Ve şimdi düşünün durumunuzu. Siz Diyanet İşleri Teşkilatısınız. Bu ülkedeki insanlara dini öğretmekle vazifeli olan sizlerin durumuna bakın. Küfürde olan, dalalette olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan, şirkte olan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar, çoğunuz öylesiniz ki, bu yazıyı yazabildiniz bize. Muhakkak ki Allah Teala bizim size bu açıklamaları yapmamızı bir sebebe dayalı olarak verecekti. Bunun kasetini size göndereceğiz. Bir defa daha talep ediyoruz şimdi hepinizden. Biz orada bir konferans vermek istiyoruz. Yüz yüze, karşı karşıya. Mertçe. Karşımıza çıkmaya cesaret edebilecek misiniz? Şu ana kadar söylediklerimi bir düşünün bakalım. Hanginiz benim karşıma çıkıp da
Hayır biz dalalette değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz küfürde değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz cehenneme gitmeyeceğiz diyebilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Sizde olmayan bir ilim bize verildi. Ve o ilim söylediğiniz gibi taraflı değil. Aslında taraflı çünkü sizin hepinizi Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ama bu ilmi hiçbir değeri olmayan sözüyle Allah Teala'ya karşı büyük bir bühtan söz konusu oluyor. Çünkü ilmin sahibi biz değiliz o. Biz bu ilmi ondan öğrendik. Öyleyse ilmi Allah'tan alan birisine ilminin hiçbir değeri yok diyorsanız Yüce Rabbimize karşı bühtanda bulunuyorsunuz. O ilmin gerçek sahibidir. Bu çok acı bir gerçek. Sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı, size bunları söylemek, bu kadar ağır bir dille sizi eleştirmek, ne yazık ki sadece gerçeklerden oluşan bir tabloyu size sunmak, bu bir zaruretti bizim için. Başka türlü gözlerinizi açmayacaktınız. Öyleyse şimdi bunları dinledikten sonra bize İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Cehenneme gidecek olan, dalalette olan, şirkte olan sizleri dalaletten, şirkten, cehennemden kurtarmak için hayatını feda etmiş birisine İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Hiçbir değeri, ilmi hiçbir değeri olmayan yayınlarıyla bilinen bir şahıs tarafından, o bir şahıs biziz. Bunları söyleyen ve size kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, ilimden yana ne kadar nasipsiz olduğunuzu anlatan biz. Bir şahıs, işte o şahıs biziz. Kendi adıyla kurduğu misyonerlik teşkilatı adına, hadi bakalım beş kuruşluk daha. Nasıl bir misyonerlik teşkilatı ki bu? Kur'an-ı Kerim'e çağırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de misyonerlik mi yapmıştı? Bundan 14 asır evvel o sahabeyi Allah'a ulaşmaya davet etti. Hepsi beraber ayet-i kerimeyi söyledik. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün bu sizlerin üzerinde taşıdığınız bu kadar kötü faktörlerin hepsinden onlar kendini kurtardılar. Sizden hanginiz hayır biz öyle değiliz diyebilirsiniz şimdi bana. Öyle değil mi? Başka bir kaynak yok, ikinci bir kaynak yok. Sadece biziz kaynak. Biz bunları söylüyorsak ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere verdiği bütün vasıfların sahibi olarak bu negatif faktörlerin hepsini yüklenmiş durumdasınız. Bu yazıyı yazanlar, içinizden bu yazıyı yazanlar, onlara soruyorum. Şu noktada daha konumuzun başındayız. Bu söylediğimiz noktaya kadar hala utanç duymuyor musunuz? Bize yaptığınız bu haksız davranışla Allah'ın huzurunda hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Bizi bir üçkağıtçı olarak düşünüyordunuz, öyle değil mi? Sizi cehennemden kurtaracak olan birisi olarak değil. Kim bilir hangi menfaatlerin peşinde koşan bir üçkağıtçı. Öyle mi? Şu bize yakıştırdığınız vasıflara bakın, misyonerlik teşkilatıymış. Kur'an'a ve Allah'a çağırdığımız için mi? Biz ve bize tabi olanların hepsi, biz Allah'ın yolunda şu anda dünya üzerinde en önde gidenleriz. Ve siz cehenneme doğru yol almakta olduğunuz gibi bunca bin kişilik teşkilatınızla bir de size inanan insanları da cehenneme götürmekle vazifeli addediyorsunuz kendinizi. Çünkü bu söylenenleri yanlış olarak lanse ediyorsunuz halka.
onların bizi izlemesine, dinlemesine ve doğrulara ulaşmasına bu yazınızla ve camilerden yaptığınız açıklamalarla mani oluyorsunuz. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Allah Teala sizden bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. ayetlerinde ne diyor biliyorsunuz? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen ba'îdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarika illâ tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Bir defa bu hakikatleri hiçbir ilmi değeri yoktur. Yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri yoktur bu sözlerin diyorsanız eğer, siz şu anda insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girmesine mani olanlarsınız. Ve Allah-u Teala onlar kafirdirler diyor sizin için. Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Sizin kafirler olduğunuzu söylüyor ve Allah'ın yolundan men ettiğinizi söylüyor. Siz şu anda insanları hidayetten men edenlersiniz. Allah'ın yolundan men edenlersiniz. Onlar uzak bir dalalet içinde diyorlar, diyor Allah Teala. Sizin için söylüyor. Dalalettesiniz. Hem de açık bir şekilde bu söylenenleri reddetmekle kalmayıp, bunların yanlış, ilmi hiçbir değeri taşımayan ve taraflı ifadeler olduğunu söyleyerek başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsunuz. Ve zulmediyorsunuz onlara ve bu sebeple derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz için kendinize de zulmediyorsunuz. Allah size asla mağfiret etmeyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka mürşidinize ulaşacaktınız, tabi olacaktınız ve Allah'ın yoluna girecektiniz. Tabiyetle beraber ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Ama siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsunuz. Bunun için uzak bir dalalette kabul ediyor Allah Teala sizi. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Çünkü mağfiret ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Onların diyor Allah Teala gidecekleri ya Allah onlara asla tarika yani tarik-i müstakime yani 7 tane gök katını aşıp da ruhunun Allah'a ulaşmasına oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ancak tariki cehenneme cehennem tarikine ulaştırır. Ve sizlerden bahsediyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu vasıfları bize layık gören sizler hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Bundan yıllarca evvel eğer sizlere 3 günlük ve 2 aylık 2 tane seminer vermeyi başarabilseydik bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hepiniz dininizi öğrenecektiniz, bizden öğrenecektiniz. Öğrenmemekle kalmadınız, incelemek gereğini bile duymadan bizi reddettiniz ve topluma da böyle bir yazıyla bizi küçük göstermeye çalışıyorsunuz. Onlar size inanıyorlar, bu insanlar samimi insanlar. Doğruyu söylediğinizi zannediyorlar. Neden buna lüzum görüyorsunuz? Evvela hiç inceleme yapmak gereğini duymadan, hiçbir incelemeye bakmadan size ihtar gönderdik hepinize.
O ihtarları okumak gereğini bile duymadan, üstelik de başka insanlara ihtarlar mı? Onların hiçbir değeri yoktur. Onları okumayın. Böyle diyen siz değil misiniz? Peki, şimdi şu anda soruyorum, hiç utanç duymuyor musunuz? Misyonerlik teşkilatı, biz misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ne? En aşağıda da Hristiyanlık propagandası yaptığımız iddia ediliyor. Peki, bu kadar çok yanlışı, bu kadar küçücük bir yerde nasıl ard arda yerleştirdiniz? İnanılmaz bir şey. Misyonerlik taraftar mezhebi, benim ayrı bir mezhebimiz varmış bizim. O mezhebe taraftar kazanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde mezhepler yoktu. Ve şu anda bütün mezheplerde hatalı görüşler var. Öyle değil mi? Eğer öyle olmasaydı mezhepler oluşur muydu? Başka mezhepler ortaya çıkmazdı. Bir tek mezhep olurdu. Mezhep olmazdı o zaman da. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün tatbikatı bugüne kadar yürürdü. Ama yürümemiş. Yürümemekte kalmamış. Şeytan Allah'ın bütün Kur'an'daki kurtuluş hükümlerini yok etmiş. Kendi din ve mezhebine taraftar kazanmak için. Bizim bir dinimiz varmış. Bu dine taraftar kazanmak için bir gayretin içindeymişiz. Konumuzun henüz başındayız. Bakalım biz size bunu tamamladığımız zaman bunun dışında bir şey söylemiş miyiz bugüne kadar? Siz araştırın. Bakalım bulabilecek misiniz? O zaman bu sözleriniz iftira olmuyor mu? Yalanın da ötesine geçmiyor mu? Mezhebine taraftar kazanmak için. Kur'an-ı Kerim'e sözde alternatif olarak hazırlanan bir kitabın derlenerek yayınlandığı. Kur'an-ı Kerim'in alternatifini birisi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e alternatif olarak bir kitap yazacak. Ve bu kitapta o kişinin din kitabı olacak. Böyle bir saçmalığı acaba hangi insana yutturabilirsiniz? Şimdi sözlerimizi tamamladığımız zaman bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmanın ve bütün sözlerimizin sadece bu çerçeve içerisinde olduğunu göreceksiniz. Orada bilgisayarın hafızasında bizim 5000 saatten fazla konuşmamız var. O konuşmaların hepsini didik didik aramalısınız.

Takva sahibi olmadınız, doğru değil mi? Hidayette olmadınız, doğru değil mi? Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olduğunuz, doğru değil mi? Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuz, doğru değil mi? Hüsranda değil misiniz? Hidayette olmadınız, kesin değil mi? Bu suallere cevap verin bana. Bu söylediklerimiz aynen geçerli mi, değil mi? Özellikle 2002. bölüme bu noktada cevap almadan geçmiyorum. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, kendi vicdanınızda kendiniz karar verin. Bize ne kadar büyük bir iftira attığınızı. Devam edelim yolumuza. Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu kişinin durumu ne olurdu? Bunlar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyince ne olur? Ne olacağını Furkan Suresinin Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesini söylüyor. Ey amel olanlar, bu amel olan kişi Allah'a inanan kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a inanan kişiler, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler de amin kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu noktadaki amin kelimesi henüz kişinin takva sahibi olmadığı noktadaki bir amin kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, gene amin adıyla geçiyor. Ama Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Demek ki amen olmanın bir başka kademesi var. Takva sahibi olmak. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaştığımız zaman da geçerli. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman da geçerli. Ve İslam'ın 7 safhasının 7'sinde de 7 tane ayrı amin olmak söz konusu. Amin olmanın cennete götürebilecek olan en alt kademesi Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi kişi olması için. Böyle bir kişi, amin olan kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a inanan bir kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman takva sahibi olur. Ne olur? O kişinin her şeyi değişir. O kişiye Allah Teala furkanlar verir. Nedir bu furkanlar? Allah'a ulaşma daveti yapılan, tebliğe muhatap olan herkes tebliğe karşı iki şekilde davranır. Ya tebliğ kendisine ulaşır, hiç aldırış etmez, durumunda bir değişiklik yoktur, Allah'a ulaşmayı dilemez. Veya dilemeyenlerden bahsediyor sadece iki şekilde davranır diye, o tebligatı yapana kızar. İşte siz bu ikinci durumdasınız. Bize kızıyorsunuz, bu öfkenizin dile getirilmesidir. Ve bu gerçekten çok hazin bir tablo. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala furkanlar vermek deyince neyi demek istiyor? Diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri gereğince tadayette bırakır. Allah onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Allah onların kulaklarını affedersiniz.

Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürler. İşte burada üç tane engel koyuyor Allah Teala. Ama bir de Allah'a karşı çıkanlar var. Allah'ın münadisine bu ilimleri onları öğretecek olan tebligatını yaptığı zaman karşı çıkanlar var. Sizler bu ikinci gruptasınız. İster bilmeden bu noktaya ulaşın, etrafınızdaki insanlar onun yaptıkları hiçbir değer taşımaz dedikleri için, ilimden yana nasip yok dedikleri için inanın. İsterseniz başka sebeplerden olsun ama bize kızıyorsanız eğer, o zaman İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre durumunuz farklı. Allah Teala diyor ki sen Habibim Kur'an onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı okuduğun zaman o onlarla senin arana, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana müşavet adlı perde koyarız diyor Allah Teala. Affedersiniz, burada perde koymak değil, onlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir gizli perde koyarız. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız. Seni görmelerine mani oluruz diyor Allah Teala. Kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz diyor. Kalplerine ikinet koyarız. Seni fıkıh etmelerine mani oluruz diyor. Ve onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'ın söylediklerine Resulü vasıtasıyla söylediklerine karşı çıkanlar, öfkelenenler onların hastaları üzerine değil, uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Ey Diyanet İşleri'nin sevgili camiası, bunlarla hiç meşgul oldunuz mu? Yoksa bunlar mı o söylediğiniz şeyler? Kendi dininin nasıl da ifade kurduğu misyonerlik teşkilatı adına İslam dinine karşı yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri olmayan bir kişi. Harika. Öyleyse işte Allah Teala Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde kişinin gözlerindeki engeli, görme hastasının engelini, kulaklarındaki engeli, işitme hastasının engelini, kalbindeki engeli, idrak hastasının engelini yok ediyor ve yerine ihbat koyuyor. Ama yerine bu ihbatı koyduğu zaman 7 tane faktörle o kişiye öyle dereceler kazandırıyor ki kişinin bütün günahları örtülüyor. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın sevgili müntesipleri, Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre sizin üzerinizde bunların hiçbirisi yapılmayacak. Günahlarınız örtülmeyecek. Belki de aranızdan benim zaten sevaplarım günahlarımdan fazladır diye böbürlenenler olabilirler. Ama onlara Allah Teala'nın korkunç bir cevabı var. Diyor ki Allah Teala birkaç ayet-i kerimede söylüyor bunu. Bu tarzdaki insanların kazandıkları dereceler bir hüküm ifade etmez. Çünkü onlar heba olur diyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor.
Hüsranda olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse sizler hüsrandasınız ve amelleriniz ölünceye kadar hüsranda kalırsanız eğer ölünceye kadar heba olacak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amelleri kimseyi kurtaramaz diyor. Kişiyi kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilerse ne olur? Şimdi dilerse ne olduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişiye furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gelince, günahları örtüldüğü için mutlaka bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi. İşte iki ayet-i kerime, Mümin'in 102 ve 103. Mümin'in 102'de Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde, Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde böyle söylüyor Allah Teala. Takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aranızda bu sözlere muhatap olanlar var hamdolsun. Onları biliyoruz. Allah da biliyor. Ama sizin çoğunluğunuz bu tarzda bir ifadeyi hak ettiniz. Ve bizi en çok üzen şey sizin şu anda düştüğünüz durum. Çünkü siz şu anda İslam öğretisini baltalayan bir durumdasınız. Ona mani olan bir durumdasınız. İnsanların Allah'ın öğretisini işitmesini engelleyen bir hüviyettesiniz. Onun için ebediyen orada kalmak mecburiyetindesiniz. Cehennemde kalmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtülüyor. Ve bütün engeller açılıyor. Gözler, kulaklar, kalp, görme, işitme ve idrak etme hastalığı açılıyor. Ve kalbindeki ihbat, kişinin kalbindeki ekinet alınıyor. İdrak yönleyen müessese yerine ihbat konuluyor. Ve kalbi Allah'ın söylediklerini idrak edecek bir hüviyet kazanıyor kişi. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah işitiyor, rahim esması ile tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin üzerindeki bu unsurları vücuda getiriyor. Kişinin sevapları, günahlarını geçiyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse onun gideceği yer mutlaka cennet oluyor. Acaba bu mu Kur'an-ı Kerim'e aykırı? Hanginiz bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını söyleyebilir? Ne olur? Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bu kalbe ulaşma müessesesi Tegavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Sonra Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yol açar. Enam Suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar.

Nurların girmesi için Allah Teala göğsünden kalbine nur yolu açıyor kişinin. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolundan nurlar ulaşmaya başlıyor. Zümer Suresi 21. ayet-i kerime. O kişinin hiç göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin durumu aynı olur mu? Buyuruyor Allah Teala. Göğsünü yarmasının sebebi göğsünden kalbine Allah'ın nur göndermesi. Burada o kişinin göğsünden kalbine nurların girdiği basamaktan bahsediyor Allah Teala. Bu on birinci basamak. Bu nurlar, nurlardan rahmet nuru giriyor kalbe. Bunlar %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Hadis 16. Allah Teala buyuruyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Kişi huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa mürşidini ister Allah Teala'dan. Kişi huşu sahibi olursa Allah'tan mürşidini istemek hakkının sahibi olur. İşte irşat müessesesinin bulunduğu noktaya ulaştık. Mürşit farz mıdır? Bizim siz sevgili Diyanet İşleri yetkililerine göre farz değildir, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Farzdır diyor. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun yani. İkinci takvanın sahibi olan mürşidinize ulaşın. Çünkü ne diyor Allah Teala? Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyiniz diyor. Ve ittiga edin, isteyin ona ulaştıracak olanı. Ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Allah'tan istenecek. Allah'tan mı istenecek? İşte Bakara Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor.

Burada ve hacet namazıyla. Ama bu kebiretün büyük bir iştir. Sonra diyor ki illa alel haşin, ama huşu sahipleri için öyle büyük bir iş falan değildir. Yani huşu sahiplerinin Allah mürşidini gösterir diyor. Kimmiş o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Manası, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve sonra ruhlarının ölümden sonra da ona rücu edeceğine gene kesin şekilde inanırlar. İkinci defa bir dönüş. Burada ruhun ölmeden evvel ve öldükten sonra iki defa dönüşü açık ve kesin bir şekilde mutlak surette Allah'a ulaşacağı Allah Teala tarafından açıklanıyor. Öyleyse hacet namazı kılacağız. Allah'tan mürşidimize soracağız. Sadece Allah'tan mı sorulur? Evet, sadece Allah'tan sorulur. İşte Fatiha suresi ne diyor Allah Teala? Ya biz ne diyoruz? Çünkü Fatiha suresi günde en az 40 defa okunan sünnetleriyle beraber namaz kılan, 5 vakit namaz kılan herkes 40 defa bu sureyi okur. İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. Ve mürşit istiyoruz Allah Teala'dan. Allah Teala da söz vermiş durumda. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar soruyorlar bunu. Onlar huşu sahipleri. Kişi %2 nurla huşu sahibi olmuş. Allah Teala ona mutlaka bir mürşide ulaştırıyor. Üstelik de o kişiye mürşidini sevdiriyor. İşte söylediğimiz gibi hacet namazı kılan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Bir. İkincisi o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Uyguluyor Allah Teala tarafından. Acaba bu Allah'ın katından hangi ruh? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi bu muhtevanın cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamı bunlar. Her devirdeki imamlar ve o imamlar huzur namazının imamları, hidayetli vazifeliler, kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmi talakkının geldiğini anlatarak onları uyarmak için. Yevmi talak, Allah'a mülaki olma günü. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Sonra ne oluyor? Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin olmuştu zaten. Şimdi imanı artan bir mümin oluyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefinin sahibi olamaz. Sadece bir tek fırkanın mensupları mümindirler.
Onlar Allah'a ulaşır.

etmeyi dileyenlerdir. Sebe 20. Geri kalanlar şeytanın kulu olmuşlardır. Öyleyse mürşide ulaşıldığı zaman bu olaylar cereyan ediyor ve mürşidin devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmettin hakim geldi dediği zaman o kişinin ruhu vücudu ancak o zaman terk ediyor çünkü Allah'ın emrinden gönderildiğini söylüyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesindeki imam, gelen imam ve kişiye bunu söylüyor. O kişinin dereceleri artıyor. Dereceli arşın sahibi olan Allah ve dereceleri arttıran Allah diyor. Niçin arşın sahibi olan Allah kullanmış acaba? Çünkü arşı tutan melekler de oradalar. Devrin imamının ruhu da oradalar tövbe merasiminde. Ve niçin dereceleri arttıran diyor? Çünkü Allah Teala o günden itibaren o kişiye 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar da yükseltecek. Niçin öyle söylüyor Allah Teala dereceleri yükseltin Allah? Çünkü Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde böyle bir insanın günahlarının seyyiatinin hasenata çevrildiğini, sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te diyor ki Allah Teala ama kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata yani nefs tezkiyesine başlarsa Allah o zaman onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve nefs tezkiyesi burada başlıyor 14. basamakta. Sevgili Diyanet Camiası, diyoruz ki aranızda bunları yaşayanlar var. Ama bu yazı yazanlar bunlardan habersiz olan zavallı bahtsız kardeşlerimiz. Şimdi bu noktaya tabiatıyla sizlerin ulaşması mümkün değil. Daha bu söylediklerimize karşı çıktığınıza göre Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Çok büyük bir kısmınız. Özellikle bu yazıyı yazanların böyle bir konuda hiçbir doğruları olmadığını bu yazı açık bir şekilde ispat ediyor. Birazcık izanı olan bir kişi incelerdi söylediklerimizi ve düşünürdü. Ben böyle bir yazı yazarsam doğru olur mu diye. Şimdi burada 14. basamaktayız ve kişi mürşidine ulaşmış. Devrin imamının ruhu kişinin başınıza ulaşmış. Kişinin ruhu da vücudunu terk etmiş. Allah'a doğru yola çıkmış. İşte Sebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zalike yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur. Allah Teala çok kesime bir şekilde anlatmış olayı ama buradaki ifade o gün hak günü devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine geldiği gün o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir yol ittihaz ettiği gün vücuttan ayrılmış ana dergaha ulaşmış devrin imamının dergahına. Şimdi bakalım Diyanet İşleri Teşkilatı ne söylüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar hiçbir harfi ve kelimesi değişmeden, nesilden nesile devam eden ve kıyamete kadar da değişmeyeceğine inandığımız Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman ortaya çıkan bu tür nevzuhur teşebbüsleri, güneşi balçıkla sıvama kabiliğinden işler olarak görüyor ve ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani, şuraya kadar size anlattıklarımız var ya, bunların hepsini Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman oluşan, güneşi balçıkla sıvayan, yani Kur'an'ın hakikatlerini örtmeye çalışan birisi olarak vasıflandırılıyor.

görüyoruz. Kur'an'dan bu kadar habersiz olan insanların kendilerine Kur'an öğretmekle vazifeli olan birisine söylediklerine bakın. Bundan 80 yıl evvelde Mehmet Akif Ersoy, o zamanki Babendeki Diyanet İşleri Teşkilatı için onların bir ümmi kovuşu olduğunu söylüyor. Yani daha rüştünü ispat etmemiş, okuma yazma bilmeyen bir güruh olarak değerlendiriyor onları. Şiiri hatırlayacaksınız. İsmini veriyor, o zamanki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adını veriyor. Ve onlar, orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Bugün de bu ümmi olmak vasfının ötesine ne yazık ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı henüz geçememiş durumda. En azından yeni başkanın böyle bir yazıyı görüp buna mani olmaması bizi gerçekten büyük bir hayal sukutuna bıraktı. Çünkü basına yaptığı açıklamada kendisinin söylediği şeyler bizi çok mutlu etmişti. Yanlıştan dönmeliyiz diyordu. Bu yazıdan inşallah haberi olmamıştır diye bir ümide kapılmak istiyoruz. Yoksa o da bu yazının müntesipleriyle aynı çizgideyse o zaman Diyanet İşleri'ni kaybettik demektir. Şimdi ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz dedikten sonra diyorlar ki ancak bu vesileyle bu tür teşebbüsler hakkında bir iki hususa işaret etmeyi bir vazife addediyoruz diyorlar. Ve bir, her şeyden önce herhangi bir dinin kutsal kitabına karşı böyle bir davranışın hiçbir dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isteriz. Yani biz şu anda başka dinlerin kutsal kitaplarına da saldırı yapıyormuşuz demek ki. Ama asıl saldırımız Kur'an-ı Kerim'eymiş ve de dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isterlermiş. Yani dinin ahlaki öğretisine biz karşı çıkıyoruz. İfade bu. İnsanları hidayet yolundan ayırmaya çalışan, insanların ruhlarını Allah'laştırmasına mani olmaya çalışan bir güruh bize bunu yakıştırıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e Yüce Kur'an'a karşı çıkan birisiymişiz. Misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ve Kur'an-ı Kerim'i karalamaya uğraşıyormuşuz. Vay be! Sevgili kardeşlerim, ikinci noktaya ulaştık. Mürşide ulaşmak. Farz mıdır? Gördük ki Maide Suresi 35. ayet-i kerimesi. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Diyanet İşleri Teşkilatı. Sizler mürşitlerinize ulaştınız mı? Bizi karalayan sizler. Bize soruyorsanız, evet biz irşat kademesinin sahibiyiz. O makama sizler tarafından değil, Allah tarafından tayin edildik. Ve eğer bir hacet namazı kılıp aklınız başınızdaysa, sorarsanız Allah-u Teala'dan neyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Bugün huzur namazının imamı kim diye sorarsanız oraya yukarıya, oradan cevap alırsınız bir kısmınız. İçtiyse cevap alanlar, alamayanlara öğretirler hakikati. Ayrıca bir sualimiz daha var. Biz bunları nereden biliyoruz? 1 saat 40 dakikalık bir öğreti geçti şu ana kadar. Baktığımız kağıt sadece sizin
şu

Aileleriniz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz bunları yazarken? Şimdi size soruyoruz. Siz mürşitlerinize ulaştınız mı? Size göre mürşide ulaşmak bir farz değil. Kur'an istediği kadar farz desin. Kur'an istediği kadar Allah'a ulaşmayı dilemek farz desin. Size göre farz değil. Hem siz bunun farziyetine inanmıyorsunuz, hem de öğretmek vazifeniz olduğu halde o insanlara öğretmiyorsunuz, hem de daha ileri geçiyorsunuz, öğretene de Allah'tan emir alarak öğretene de mani olmak istiyorsunuz, mani oluyorsunuz da. Son Denizli konferansında açık açık sizler hakkında işaretler geldi. Hem birbirinizle hem de dışarıdaki insanlara o ihtarlar mı? Onlar hikaye. Onların hiçbir önemi yok. Dili saçması. Bakılmaya değmez şeyler. Öyle mi? O bakılmaya değmez şeylerin sahibi size bunları söylüyor. Sizin o söylediğimiz 10 tane vasfın sahibi olduğunu söylüyor. Küfürde olduğunuzun, cehenneme gideceğinizin vesaire. Şimdi de ikinci safhadayız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız en azından birinci kat cennet sizlerin olacaktı. Dilemediniz. Tabiatıyla dileyenleriniz bu sözlerimizin dışındadır. Onların başımızın üzerinde yeri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz zaten gideceğiniz yer cehennem. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıklarında zaman ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olurlar. Onların gidecekleri yer Allah'ın ikinci kat cenneti olur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Demek ki söylediklerimiz masal değil. Demek ki söylediklerimiz bir misyonerlik teşkilatı adına bizim kendi dinimize, mezhebimize taraftar kazanmak için değil demek ki. Demek ki bizim bir dinimiz var, mezhebimiz var. Kur'an'ı bırakmışız. Ona uğraşıyoruz. 5000 saatten fazla orada bilgisayarın hafızasında konuşmamız var. Onları dikkatle izleyin. En azından bir 100 tanesini seçerseniz bütün bilmek mecburiyetinde olduğunuz şeyleri size orada defaatle öğrettiğimizi göreceksiniz. Sözüm hepinizedir. Hiçbiriniz bunun istisnası değilsiniz öğretim açısından, ama bir kısmınız hakikatleri biliyor. Onlara sözümüz yok. Ama öğrenecekleri hala çok şey var. Öyleyse kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sizler mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz mu? Elbette aranızda bunu yapanlar var, hamdolsun. Hala dinlerini bilenler, yaşayanlar var. Bizim Allah'ın bize olan öğretisiyle sizlere öğretmek istediğimiz unuttuğunuz Kur'an'ı yaşayanlar var aralarımızda, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ümit edebilir miyiz? O arada bir konferans vermeyi ve bu konuları sizinle yüz yüze konuşabilmeyi, hanginiz iddia edebilirsiniz bu söylediklerimizin aksini? Hepsi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi değil mi? Gene bizim cehaletimizi yüzümüze vuracaksınız herhalde. Arapça bile doğru dürüst konuşamıyor.
Doğru. Gerçekten Arapçayı doğru dürüst konuşamıyoruz. Arapçayı doğru dürüst okuyamıyor. Doğru. Arapçayı doğru dürüst okuyamıyoruz. Ama bunları biliyoruz. Ve siz bilmiyorsunuz. Ve sizin gideceğiniz yer cehennem. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğimiz halde siz onları öğretmemekte ısrar etmeniz, ayrıca başka insanların da öğrenmesine mani olduğunuz için sadece cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Orada da daha ağır bir durumunuz olacak. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri sizlerden bahsediyor. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Hayır, tabi olmak da değil. Tabi olmak zaten söz konusu değil. Size kim tabi olacak ki? İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinle onları lanetle. İşte sizler bu ayeti geçen saadetlersiniz. İnsanların

açıkladıklarımızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Hepiniz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'ın ayetlerini çekmedenlersiniz. Gizleyenlersiniz. Allah Teala biz delilleriyle, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda anlatmamıza, ispat etmemize rağmen diyor Allah Teala. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Sizden hidayeti de gizliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini de gizliyorsunuz. Bu iftiraları bize atarak. Sahiden hiç utanç duymuyor musunuz yaptıklarınızdan? Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorsunuz, hem de hidayeti gizliyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Allah da onlara lanet eder diyor Allah Teala. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Siz bu yazıyı yazanlar Allah'ın lanetine muhatapsınız. Ve başka insanlar da var size lanet eden. Gökteki melekler var size lanet eden. Siz Allah'ın lanetine muhatapsınız başka insanların hidayete ermesine mani teşkil ettiğiniz için. Öyleyse ikinci kademe. Mürşidinize ulaştınız mı? Büyük çoğunluğunuz için sorunun cevabı hayır. O zaman zaten daha baştan Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlara onların hidayetine mani olduğunuz cennetle, insanları zulmettiğiniz için gideceğiniz yer en üstteki cehennem değil. En alttaki cehennemden bir leveline gideceksiniz. Başka insanların hidayetine mani olan, uzak dalalet içinde olan siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın mensupları. Allah'tan korkmuyor musunuz? Cehennemden korkmuyor musunuz? Onları büyük bir lanetle, lanetle diyorlar sizin yüzünüzden cehenneme girenler o gün kıyamette. Siz onlara mani olanlarsınız şu anda. İbret için bu söylediklerimizi bütün Diyanet Teşkilatı'na göstermelisiniz. Ne olduğunuzu göreceksiniz orada. Allah'ın emirlerine nasıl karşı çıktığınızı. İkinci açıklamaları, bu teşebbüs öteden bir ifade ettiğimiz herhangi bir din mensubunun kendi din mezhebine taraftar edinebilmek için kendi dinini yüceltmek adına başka dinleri ve binlerce kutsal sayılan değerleri tezyif ve tahkire yeltenmesinin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hem tezyif ediyoruz hem de tahkir ediyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i biz tahkir ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesini hiç gördünüz mü hayatınız boyunca? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu ne kadar büyük bir cahilliktir? Bu insanlar bizim ülkemizde dini temsil ediyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ı temsil ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Teşkilatı düşünebiliyor musunuz? Küfürdesiniz, delalettesiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem. Ve Allah'ın vazifeli kıldığı birisine bühtanda bulunuyorsunuz hem de hakaret ederek. Biz o ayetleri tezif ediyormuşuz. Sadece zayıflatma fiili değil, o yoldan çıkarmak anlamına da gelir. Ayetleri başka bir şekilde Türkçe'ye çevirerek insanları dalalete düşürmek için kullanılan vasıta için bu kelime kullanılır. Ve yetmez sevgili kardeşlerim, tahkir diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e

hakaret ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi söylemeye cüret eden bu insanlara Allah Teala'nın ağır cezalar vermemesi için duacı olacağız inşallah. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın zavallı müntesipleri, Allah karşısında ne durumda olduğunuzu biliyor musunuz? Siz inanmıyorsunuz tabii, değil mi? Düşünemiyor musunuz? Bu kadar çok ilim bize nereden gelebilir? Allah Teala bizim Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul olduğumuzu hepinize ispat etmedi mi? Yaşamadınız mı o olayı? Onlar bize şeytan tarafından öğretilmiş damgasını vurmadılar mı? Deli olduğumuzu size kabul ettirmediler mi? Ve orada verdiğimiz, sizlere sunduğumuz öneriyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tam 3 defa tekrar ettik. Ortalığı sizin gibi din öğretenlerin cehaleti sebebiyle kapkaranlık bir dumanın kapladığı bir fitne devrinde yaşıyoruz. Siz o fitnenin müntesiplerisiniz. Dininizi unutmakla kalmamışsınız. Başka insanlara dinin doğru öğretilmesine mani oluyorsunuz ve yanlış dini doğru din gibi onları kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Sadece kendiniz cehenneme gidecek olanlar değilsiniz. Başka insanları da yanlış öğretinizle cehenneme sürüklemek durumunda olanlarsınız. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için hangi durumda olduğunuzu görmediniz mi? Demek ki mürşidinize de tabi olmuyorsunuz. Allah-u Teala'nın bir başka bir farzını gerçekleştirmiyorsunuz. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, birinci kat cennetin sahibi olacaksınız, olacaktınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci kat cennetin sahibi olacaktınız. Zaten Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mürşidinize ulaşmamanız mümkün olmazdı. Çünkü Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecekti. Mutlaka onu sevdirecekti. Onu size sevdirecekti. Mutlaka tabi olacaktınız. Tabiyetle beraber olanları gördük. Ruh vücudu terk ediyor devrin imamının emri üzerine. Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın zikir emrine uyarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek Allah'ın zikrini yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, bunlar sadece Allah'ın rahim esması ile tecelli ettiği kullarına gelir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ulaşmasını ifade eder. Sadece Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından evvela rahmetle faz getirmişti. Kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet girmişti. 12. basamakta. 13. basamakta. Ve burada kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşıyor, rahmetiyle salavatı ulaşıyor ve kalbe giren bu nurlardan fazıllar Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nurla o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Nefsi emmare. Söyledik şimdi. Ey mutmain olan, ey kalpler ancak Allah-u Teala burada
Diyor ki Yusuf suresinin 3. ayet kerimesinde ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç Rahim esmasıyla tecelli o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti salavatını ulaştırıyor. Bunlardan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İlk yüzdeyde fazıl birikiminde ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefse emmare. Yusuf 53. Bir daha %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncüsü nefsi mülkime ruh üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde fazıl birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücraha ve tefaha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Dördüncü gök katına alışıyor ruhumuz. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Mutmainne radiye ve mardiye Fecr suresini 27, 28, 29. ayetlerinde ifade edilmiş. Ya eyyüfen nefsül mutmainneti irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fetveli fi ibadî ve tveli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye, Allah'tan razı olduğumuz kademe 5. gök katı. Mardiye, Allah'ın bizden razı olduğu kademe 6. gök katı. Ve irci'i ila rabbiki ruhumuza sesini Allah'tan Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vidayı sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Allah'a ulaşmış olan kullarımın arasına gir. Ve sonra da diyor ki ve cennetime gir. Ve 7. defa %7 nur birikimi Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi nefsi tezkiye. Femen tezekkâ fe innemâ tezekkâli nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. 7. defa %7 nur birikimi %49 fazıl birikimidir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nur birikimini tamamlamıştır. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Öyleyse ne görmüştük? Bütün sahabe mürşidine tabi olmuş muydu? Olmuştu. Farz mıydı? Farzdı. Şimdi ne gördük? Nefs tezkiyesi farz mı? Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hem de kaç defa farz? Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Şimdi Diyanet İşleri'nin sevgili müntesipleri, sizlere bir sualimiz var. Zikir farz mıdır? Şimdi bana farzdır diye cevap verenlerinize bir cevap vermek istiyorum. Eğer zikir farzsa neden 32 farzında, 54 farzında içinde bu zikir yer almamış? O zaman nasıl oluyor da farz diyorsunuz?
Madem ki öğretiniz o kadar geçerli ve biz sizin öğrettiğiniz öğretiyi öğretmiyoruz, acaba hangimiz doğruyu söylüyoruz? Zikir farz mıdır? Bu ayet açık ve kesin olarak Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor. Ona ulaş diyor. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Peki günün yarısından fazla zikretmek farz mı? O da farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Daimi zikir farz mı? Feskurullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Zikir farz mıymış? Günün yarısından daha fazla zikir farz mıymış? Daimi zikir farz mıymış? Hani zikir farz değildi? Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı, bunları bizden öğrenmeseydiniz ne zamana kadar öyle devam edecekti bu ilminiz? Siz üniversitelerde bir sürü ilim öğrendiniz. Biz onların hiçbirisine sahip değiliz. Ama o ilimler sizi kurtaramadı. Cehennemden o ilimlerin hiçbirisi sizi kurtaramaz. Bizim öğrettiğimiz bu ilimle, Kur'an ilmiyle kurtulacaksınız cehennemden. Ya söylediklerinizi yapacaksınız, çünkü onlar Kur'an'ın emri, Allah'ın emri, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz, bu halde kalacaksınız. Şimdi, bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala nasıl ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de? Ali İmran 73, İnnel Hüda Hüdallah diyor. İnne muhakkak el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Bazı alimler diyorlar ki, buradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Her iki ayette de. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. O zaman ikinci bir ayet devreye koyacağız. Diyor ki Allah Teala, Şura 13'te, Allah diyor, dilediğini kendisine seçer. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yunib kelimesini kullanmış. Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a yönelme. Öyleyse demek ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıymış. Siz ne diyorsunuz hidayete? Bunları bizden öğrenmeden evvel size göre hidayet neydi? Sizin en alimlerinizin yazdığı 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Hepsindeki hidayet kelimelerini aldık ve bir kitap yazdık. Bilgisayarın hafızasında var. Açın da marifetlerinizi görün. Hidayeti ne hale getirmişsiniz? Siz mi Allah-u Teala'nın ayetlerini gizliyorsunuz, yoksa biz mi gizliyoruz? Biz sizin ayıbınızı örtmeye çalışıyoruz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmakla kalmamışsınız. İnsanları dalalete sürüklemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer Allah'ın hidayetini gizliyorsanız, hidayet doğru yoldur diyorsanız, öyle değil mi? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ayetleri de söylüyor. Nerede hidayet kelimesi geçmişse hep aynı şeyi söylemişsiniz. Hidayet doğru yolmuş.
Hidayet, insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşmasının adıdır.

Bunun adı hidayete ermektir. Hidayetin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 14. basamak, ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, üçüncü hidayettesiniz. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. İster hidayet Allah'a ulaşmaktır diye değerlendirin. İster hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diye değerlendirin. Netice değişmez. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Şimdi gelin bakalım, sahabeye bakalım. Sahabe acaba hidayet ermişler mi? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sahabe için diyor ki Allah Teala onları sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler ve ulüler vap oldular diyor. Hidayete ermekle de kalmışlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe hidayete de ermiş. Öyleyse siz Diyanet Vakfı'nın Diyanet Teşkilatı, hamdolsun ki Diyanet Vakfı'ndan bugüne kadar bir negatif tepki almadık. Diyanet İşleri Camiası, gerçekten Allah yolunda hizmet verdiğinizi bu anlattıklarınızdan sonra düşünebiliyor musunuz? İnsanları cehenneme çağırmanın dışında bir şeyler yaptığınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Siz hidayete erdiniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden bir insan hidayete erebilir mi? Bana cevap verecek olan birisi var mı içinizde? Öyleyse bilin ki ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz mı? Gördük ki Müzemmil 8'de Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine ve enü bil rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekmil azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İlk teslim, gerçek anlamdaki ilk teslim ruhunun teslimidir. Ruhun teslimi de hidayete ermektir. Bütün sahabe teslim olmuşlar, hidayete ermişler. Allah Teala Şems suresinin, Fecr suresinin 28. 29. ayet-i kerimesinde ruha irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğu, emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklanmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Rad 21'de Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Neymiş? Ruhumuzun ölmeden hemen Allah'a ulaştırılması üzerimize emredilmiş. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emrolunmuşsa onun farz olduğunu elbette sizler daha iyi bilirsiniz. Öyleyse farz mıymış? Peki sizin aranızda mutlaka birileri ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Ve geri kalan büyük kitle, bu iliminizle gerçekten bu insanları kurtarabileceğinizi düşünüyor musunuz? Onları dalalette bırakmanın ötesinde ne yaptığınızı sorabilir miyim bugüne kadar? Hutbeler veriyorsunuz, vaazlar veriyorsunuz, gelip size soruyorlar, din öğretiyorsunuz. Evet, gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz aranızda. Gerçek anlamda çok iyi İslam hukuku alimleri var. Bunu kesinlikle biliyoruz ve onlara hürmet ediyoruz. Onlar bizim değerli fıkıhçılarımız. Ve ne yazık ki onların da dışarıda kaldıkları husus, İslam ikiye ayrılır

zannında olmaları, birisi fıkıh, öteki de tasavvuf. Hayır, İslam ikiye ayrılmaz. Fıkıh da, tasavvuf da İslam'ın şeriatıdır. Şeriat deyince sadece hukuk istilahlarını içermiyor Allah-u Teala. Şeriat deyince ruhun Allah'a ulaşmasını da, fizik vücudun Allah teslimini de, nefsin Allah teslimini de, iradenin Allah teslimini de emrediyor Allah-u Teala. Bunun tümü şeriat adını taşır. Ama şeriat kendi içinde insanın Allah'la olan ilişkilerini, insanın insanla olan ilişkilerini açıklayan iki bölüm oluşturur. O zaman insanın Allah'la ilişkileri, bu ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmasını, arkasından fizik vücudun teslimini, arkasından nefsin teslimini, arkasından iradenin teslimini içerir. 28 basamaklık bir dizaynda bu muhtevanın tamamı anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kaldığımız yerde duralım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Gördünüz ki hepsi ulaştırmışlar, hidayete yakmışlar. Ya siz? Siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın muhterem mensupları. Hidayete erdiniz mi? Size kalırsa zaten hidayetteydiniz, öyle değil mi? Ben eğer dini biliyorsam, kendi ölçülerinize göre bilmeniz söz konusu tabii, o zaman hidayetteyim diye düşünüyorsunuz. Ama hidayetin ne olduğundan büyük kısmınızın haberi yok. Sizin aranızda en alim geçinenlere sesleniyorum. Orada bir konferans verelim ve konuşalım. Bakalım bunlardan herhangi birisine itiraz edebilir misiniz? Şu ana kadar İslam'ın üç safhasını söyledik. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü, 14. ve 21. basamak arasında, 3. basamakla 7. basamak zaten birbirine eşit. Birkaç dakikanın içinde kişinin iç dünyasını Allah Teala tertemiz ediyor. Gözlerini açıyor, kulaklarını açıyor, kalbini de açıyor. Ve ona furkanlar vererek onun bir defa sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Kulunu cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek sebebiyle. Kur'an'ı bu kadar büyük kolaylıklar içerdiğini biliyor muydunuz? Öyleyse devam ediyoruz 21. basamakta. Ruh Allah'a ulaştı. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Geliş sebebi ortaya çıkmıştır. Allah'ın davetine icabet edilmiştir. Allah-u Teala ruhun zatına geri dönmesine, ulaşmasını gördüğümüz gibi üzerimize defaatle farz kılmış ve bu farz yerine getirilmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu 22. basamaktır. Beka makamı Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı Femen şâ itaze ile rabbihi meaba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, Allah'a doğru olan bir yolu yol itaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meyap olur. Ve Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. Burası 22. basamak. Velayet kademelerinin birincisi, fena makamı, fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Böyle insanlara evvab diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onların gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor. Kaf 31-32.
ve özlefetül cennetül muttakine gayri vaid azamatu tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, muhafaza altında olan, hafiz olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar, onlar da evvab olanlar. Bundan sonra ne olur? Kişinin şu andaki kalbinin durumu, ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin Allah'ın zatında ruhu yok olmasından sonra, fani olmasından sonra bu nurlar artar ve daha sonra kişi Allah'ın katında bir tahtla, Allah'ın emrinde bir tahtla müjdelenir. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Allah Teala o kişinin ruhuna bir taht ihsan eder indi ilahiyle. Bu noktada kişi beka makamının sahibidir. Allah'ın elinde ruhu baki olacaktır. Sonra kişinin zikri giderek artacaktır. Kişi zahit olacaktır. Ne zaman? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. O zaman kişi zikre değer verdiğini günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat edecektir. Ve bu zühd makamında kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i geçecek ve ne zaman 80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adibin mübin ve eyni buduni hâzâ sırat mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat mustakimdir. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşu, Allah'a teslim oluşu, Allah'ın bizden aldığı bir ahd gereği mutlak olarak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu ahdin gereğini gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. İşte

Bir hırsı mutlaka var. Ama onlar kendilerini göstermemek için herhalde böyle bir ortamda çalışıyorlarsa büyük gayret sarf ediyorlardır. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı. Benim zavallı kardeşlerim, zavallı cehennem yolculuğu. Size nasıl acımam? Sizler için Allah-u Teala'ya dua edeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten acınacak durumdasınız. Dinlerini bilmeyen ve bilenin bilmediğini iddia eden bir ümmi kovuşu. Bu benim tabirim değil. Bu İstiklal Marşı'nın yazarının fikri. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Biz yine kağıdımıza bakalım. Ayrıca bu teşebbüs kendi din ve mezheplerine taraftar kazanabilmek için kültüre uyarlama, inkültürasyon yönteminin bazı örgütlerce ne boyutta uygulamaya konulduğunun çarpıcı bir örneğini oluşturması bakımından hayret vericidir. Gördünüz mü? Meğer biz neler yapıyormuşuz? Sevgili kardeşlerim, hadi bilmiyorsunuz. Neden hiç incelemek gereğini duymadan hemen suçlamaya koyuluyorsunuz? Bu sözleri nasıl yazabilirsiniz bizim için? Biz ki Allah-u Teala'nın bu konuda vazifelendirdiği kişiyiz. Bizim kendi dinimiz varmış ve mezhebimiz varmış. Buna taraftar toplamaya uğraşıyormuşuz. Bu mezhep nereye çağırıyor acaba? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya. Kendi ağzınızda yakalandınız mı? Benim saf kardeşlerim. Şimdi biz size sadece bunları söylediğimiz için bizi yargılamaya kalksaydınız herhalde çok negatif şeyler söyleyebilirdiniz. Ama orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşma var. Ve bunların hiçbirini yok diyemezsiniz. Bunların hepsi bizim 28 yıldır insanlara anlattığımız şeyler. Adım adım gelişen bir Allah'ın ilmi. Allah tarafından bize öğretilen ve bizim de etrafımızdakilere öğrettiğimiz ilim. Sizin de aklınız başınıza gelirse siz de bu ilmi öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz ilim görüyorsunuz ki sizi kurtarmaya yeterli bir ilim. Hiçbir zaman olmadı. Öyleyse bu iftira sayfasını hayatımın en acı sayfası olarak saklayacağım. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın görevlerini ne kadar ihmal ettiklerini, Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzak kaldıklarını, insana, insanlara din öğretmekle vazifeli olan insanların dinden ne kadar uzakta kaldıklarını, din öğreticilerin gideceği yerin cehennem olduğunu görmenin o çok buruk acısını yaşıyorum şu anda. Siz Allah'ın huzurunda lanetlilersiniz, biliyor musunuz? Allah da sizlere lanet ediyor. Lanet edenlerim de hepsi lanet ediyor. Hem Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi gereğince hem de Asaf suresinin 67 ve 68. ayetleri gereğince bu durumunuz bizim yüreğimizi parça parça ediyor. Onu da biliyor musunuz? Sizlere acıyoruz.

Zavallı kardeşlerim benim, zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı, bu halde mi olmanız lazımdı? Zira söz konusu metin hazırlanırken tamamıyla Kur'an'ın dili, üslubu, terminolojisi ve şematik yapısı temel alınmış, metnin içeriğine de baştan sona Hristiyan öğretileri ve teolojisi yerleştirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyan öğretisi ve teolojisi bizim söylediklerimize nasıl yakıştırılıyor? Bu Diyanet İşleri Teşkilatı sihirbaz galiba. Bizim neler söylediğimizi, bizim size şöyle söyledim, böyle söyledim dememize gerek yok. Açın bilgisayarı, 5000 saatten fazla senin size neler söylediğimizi o söylesin. Hiçbirini devre dışı bırakmadık. Söylediklerimizi hep oraya kaydettik. Bugünlere ibret olsun diye. Bu iftiraların bize yapılacağını Allah Teala bize vaktiyle söylemişti. Ama şimdi çok fena kapana sıkıştınız. Söylediğiniz sözlerin hiçbirisinin geçerli olmadığını herkes oraya girecek. www.mihir.com'a veya üniversite.org'a girecek ve görecek. O zaman söylediklerinizin yalan olduğu herkes tarafından anlaşılacak. Utanmayacak mısınız o zaman? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mümtaz siyasiyetleri, utanmayacak mısınız? Öyleyse hiçbiriniz fizik gücünüzü Allah'a teslim etmediniz diyemiyorum. Aranızdan mutlaka bunu gerçekleştirenler mevcut. Hamdolsun ki Allah Teala bunu bize bildirdi. Öyleyse bu fizik gücünün teslimden öteye geçelim bakalım. Bundan sonrası daimi zikir. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Bunların adı Ulul Elbab. Allah Teala Âl-i İmrân 190 ve 191'de diyor ki: "Li ulul elbab yezkurallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı zikretmek söz konusu. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Niçin yanüstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü kıbleyi sağa olarak yatacaksınız. Sağa dönerek yatacaksınız. Yattığınız zaman sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Ve biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı. Kulağınıza baskı sebebiyle, basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını duyasınız diye. Ve kalbinizin her çift atışında dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah, Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacaksınız. Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmenizi emretmiş. İşte kim Ulul Elbab'sa onlar daimi zikredenler. Peki daimi zikir farz mı üzerimize? Elbette farz. Nisa 103. Feskurullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı daimi zikretmek farz. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı! Siz de mi yoksa daimi zikrin sahibisiniz? Aranızda birkaç mümtaz şahsiyetin bulunduğunu biliyoruz. Ama sizler geniş kitle olarak Allah'ın bu söylediğimiz ayetlerin hiçbirisine sahip değilsiniz. Öyleyse biz ne yapıyormuşuz? Hristiyanlığa mı çağırıyormuşuz sizi? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i tezif mi ediyormuşuz? Hatta tahkir mi ediyormuşuz? Bunları yazmaktan utanç duymadınız mı? Hakkımızda hiçbir bilginin sahibi olmadan ne kadar çirkin bir şey yaptığınızın farkında değil misiniz? Ve insanları bu sözlerinizle şunu okuyan bir insan sizin söylediklerinizin doğru olduğunu zannetmez mi? Siz dini temsil ediyorsunuz. Ama insanları cehenneme çağırıyorsunuz. Sizler ateşe çağıran imamlarsınız.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden bahsediyor. Ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Bizden de bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar diyor. Daimi zikrin sahipleri diyor. Allah'ın ayetlerine hakkül yakın kademesinde yakin hasıl edenler diyor. Bizden de bahsediyor. Ve dördüncü paragrafa geçiyorum. Bu teşebbüs farklı din mensupları ve kültürler arası diyaloğun evrensel bir söyleme dönüştüğü günümüzde sadece dinler ve kültürler arası ilişkileri baltalamaya yarayacaklar. Ah benim zavallı kardeşlerim. Ah zavallı kardeşlerim. Daha iki akşam evvel burada Virginia'da buradaki en üst seviyedeki din adamlarıyla bir toplantıdaydık. Onların Allah'ın dostlarına ne kadar saygı gösterdiklerini biliyor musunuz? Sizler böyle mi dininizi insanlara anlatacaksınız? Bu bir sizi mahveden, sizi Allah'ın emirlerini uygulamaktan engelleyen bir zavallılık değil midir? Bu yazıları hangi standartlar içinde yazıyorsunuz? Peki yakın gelecekte Birleşmiş Milletler'de onlarla birlikte bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Dinlerin aslında birbirinden ayrı şeyler olmadığını, onlarda da İslam'ın yedi safhasının mevcut olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Onlar sizin gibi insan düşmanı değil. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz zaman siz utanç duymayacak mısınız bunda? Düşman dışımızda değil, içimizde. En korkunç kabus benim için bize düşman olanların ülkemizdeki Diyanet İşleri Teşkilatı oluşu. Ne kadar korkunç, bizi ne kadar ağır yaralayan bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size sadece acıyoruz. Ateşi çağıran imamlar. Dinler ve kültürler arası ilişkileri sizden çok daha ötelerde, en güzel seviyelerde biz götürebiliriz ancak. Benim zavallı kardeşlerim. Ya gelecekte vücuda gelecek olaylarda ne yapacaksınız? Allah-u Teala bizim kim olduğumuzu size benim ağzımdan değil olaylarla ispat edecek. Ama siz inanmazsınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden bahsettiğine de inanmıyorsunuz. Hatırlamıyor musunuz? Ona deli dediler diyor Allah-u Teala, bir Resulümüz geldi. Ona öğretilmiş dediler, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Onun söylediklerini dinlemediler, söylediklerini ibret almadılar diyor. İbret aldınız mı? Orada hepiniz de birden Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir dedik 3 defa. Ve gelişimizin sebebi oydu. Hiçbiriniz etkilenmediniz. Ve Allah-u Teala ondan yüz çevirdiler diyor. İşte sizin bu kara yüzünüzle bizden yüz çevirdiğiniz kesin değil mi? Öyleyse kim iddia edebilir bunun aksini ki? Bu kadar açık ve çarpıcı bir biçimde Allah-u Teala dünyayı fitnenin kapladığı bu devrede bir Resulünün geleceğini söylüyor. Onun bütün vasıflarını veriyor. Hepsi de gerçekleşiyor. Siz hala inkar ediyorsunuz. Ve bu ilmimiz size hiçbir şey ifade etmiyor.
Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsunuz? Zalim oluyorsunuz, halka zulmedebiliyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, siz Allah'ın taraftarı mısınız yoksa şeytanın taraftarı mı? Tağut'un kulu olduğunuz, şeytanın kulu olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak anlatılıyor. Biz size bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama davranış biçiminiz ve ortaya koyduğunuz eser, kelimenin gerçek anlamıyla korkunç. İğrenç.

bir başka yönden ayrı ayrı ayetlerle açıklamasıdır. Ve de Allah-u Teala hamdolsun ki bu konuda bizi yanlışlara bulaştırmadı. Öyleyse hem söz sahibinindir. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimiz bitmedi. Bütün sahabe üzerlerine farz olan daimi zikri gerçekleştirmişler ve ulul elbab olmuşlar. Üzerlerine farz mıydı? Daimi zikrin farz olduğunu söyledik. Peki gerçekleştirmişler mi? İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanlarına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ne olur nefslerini teslim ederlerse Allah Teala'ya? Sizin büyük çoğunluğunuzda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir şeyler olur. O kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın rahmet %2 ve %98 fazlıyla dolar. Nefsin kalbi %100 nur dolduğu için karanlıklardan, afetlerden o nefsin kalbinde eser kalmaz. İki özellik. Ulu'l-elbab olan kulun iki özelliği. Üç, mutlaka kalp yüzü açılır Allah Teala tarafından bu kişilerin. Mutlaka kalp kulağı da açılır. Bu yazıyı yazanlar, ibret olsun diye sizlere söylüyorum. Ateşe çağırın imamlar. İçinizde kalp yüzü açık olan, kalp kulağı açık olan var mı? Yetmez. Allah Teala vasıflara devam ediyor. Onlar diyor, ehli tezekkürdür diyor. Bizimle diyor her zaman konuşurlar. Biz Allah ile Allah'ın emrettiği her an konuşuruz. Siz de konuşur musunuz? Onlar ehli zikirdirler diyor Allah Teala. Ehli hayırdırlar diyor. Hayır derece kazandıran olaylardır. Daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Devamlı kesintisiz olarak derece kazanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için diyor ki onların uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Cahilin ibadetinden daha çok derecat kazandırır diyor. Ve yedinci özellik ulu'l-elbab olan insanlar ehli hikmettir, ehli hükümdür. Allah-u Teala'dan sorarak karar verdikleri için hakemlikleri ve hakimliklerinde mutlaka doğruyu söylerler. Ehli tezekkür oldukları için ehli hikmetin muhtevasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda Kur'an ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen ortaya çıkarırlar. Ortaya koyarlar. Onlar ehli hükümdür. İşte bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Peki daha öteye geçmişler mi? Ulu'l-elbab olmanın özelliği ne? Yedi yer katını, yedi kat cehennemi mutlaka görmüşlerdir. Nefslerinin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Ve her yer katını, yerlerin melekutlarının her katını görüşlerimde nefslerinin kalbi bir kadere müzeyyen olmuştur. Ve zemin kattaki devrin imamının ana dergahının bütün olaylarını görebilirler. Ne zaman bu kişiye göklerin melekutu gösterilmeye başlanırsa göklerin birinci katı, bu noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve yedi kat gökyüzünü tamamladığı zaman yedinci katı çıkmıştır. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçmiştir. Ve en son gördüğü şey Sidretül Müntaha'dır. Sidretül Müntaha ya Sidretül Müntaha'yı gördüğü zaman indi ilahinin en yüksek noktası, o zaman o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. İhlas makamı burada tamamlanmıştır. Farz mıdır? Şöyle söylüyor Allah-u Teala Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru
İlla leyabudullahi.

Muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a, onun dininde muhlis kullar ölmek olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş muydu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime. O sizin de Rabbinizdir. Allah sizin de Rabbinizdir. Bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. 28. basamaktan bir evvelki 27. basamak bu. İhlas makamının sahipleri. Geriye sadece 28. basamak kaldı. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi 28. basamağı ifade ediyor. Aranızdan evvela ihlasa ulaşanlar var mı? İnşallah vardır. Olması için dualar ederiz. Selam makamı 7 kesimden oluşuyor. Birinci kademede o kişinin günahları örtülüyor. İkinci kademede ona salah nuru veriliyor. Üçüncü kademede affedersiniz. Yanlış söyledik. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet ediliyor kişi. Ne zaman? Sitr-i müntahayı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor. Ve salah makamı sona eriyor. İlk kişi affedersiniz. İhlas makamı sona eriyor. Salah makamına geçiyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuh. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştiriyor. İkinci kademesinde günahları örtülüyor. Üçüncü kademesinde başın üzerine devrin imamının ruhu zaten var. O bir başında nur taşıdığı için orada bir nuru var. Ve salah nuru veriliyor kendisine. Böylece iki tane nuru oluyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve onlar derler ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle günahlarımızı sevap içerir. Salah makamının 4. kademesi günahların sevaba çevrilmesidir. Bu nokta iradenin teslimi için kişiyi hazır hale getirir ve kişi iradesini Allah'a teslim eder. Burası o kişinin irşat makamına irade teslimiyle teslim edildiği yerdir. 19 mertebe kalbi kişinin müzeyyen olmuştur. Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Bütün sahabe Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani ensara da tabi olmuşlar, muhacirine de tabi olmuşlar, yetmez, tabiine de tebe-i tabi'in tabi olmuş. Yani hem ensar mürşitti, hem muhacirin mürşitti, hem de onlara tabi olanlar da irşat makamına ulaşmışlar. Onlar da adn-i cennetlerinin sahibi olmuşlar. Onlar fevz-ül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime sahabeye tabi olunduğunun kesin işaretini taşıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı irşat makamları çıkarıyordunuz, irşat heyetleri çıkarıyordunuz bir yerlere. O çıkardığınız irşat heyetlerinin gerçekten irşat ettiğine inanıyor musunuz? İrşadın ne demek olduğunu şimdi anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bir İslam merdivenindeki 28. basamağın 5. kademesindeki olay irşada memur ve mezun kılınmak. Bunun ötesinde 6. kademede kimler var?
her kavimdeki resuller. Şu anda da size çok garip gelecek tabii bu. Ama ne yazık ki doğrudan bahsediyoruz. Şu anda da dünyanın her kavminde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yoksa yaşamıyor mu diyorsunuz? Nebi ile Resulü birbirine karıştıran benim zavallı kardeşlerim. O kadar çok yanlışınız var ki, Kur'an-ı Kerim'i o kadar az biliyorsunuz ki. Öğrendiğiniz ilim, Kur'an'ın dışında ne varsa her şeyi öğrenmişsiniz. Ve en kötüsü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Sizlere de o Kur'an-ı Kerim'i şimdi öğrettiğimiz gibi öğrettiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Peki ne diyor Allah Teala Resuller için? Bakınız Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Madde 1. Bu Resulleri ard arda göndeririz. Madde 2. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler o Resulleri reddettiler, inkar ettiler diyor. İşte sizin gibi çarpık düşüncelerin sahibi olan insanlar, bir takım makamları insanların hidayetine değil, onları cennete ulaştırmak istikametinde değil, cehenneme ulaştırmak istikametinde kullananlar, bu hakikatlerden haberi olmayanlar, her devirde, her kavimde bir Resul yaşadığını ve birbiri ardından gönderildiğini, bunun kesintisiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musunuz? Bakara Suresi 87. ayet-i kerime, biz bütün kavimlere Resul gönderdik, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Şura Suresi 15. ayet-i kerime, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi, kafirler cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Bir. Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? İki. Ne demek Allah'ın ayetlerini okumak? Allah-u Teala diyor ki, biz Resullerimizi, amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, ameni olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Enam 48. Size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte şimdi bunu söylüyoruz. O ayetin gereğini yapıyoruz size. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Öyleyse onlar derler ki, dediler, ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Cehenneme gidenler kafir olduklarını kabul ediyorlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamaz. Bunları size ibret olsun diye söylüyoruz ve bu ifade bir defa değil, birkaç defa yayınlanacak. Sırf sizler bu konuda gerekli ilmi en azından kalın çizgilerde ihata edebilirsiniz diye. Aldığımız emir bu. Ne kadar azim bir şey ülkenin din öğreticilerine, insanları cehenneme çağıranlar diye hitap etmek. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Biz bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama bu rezil yazı için size bunları söylemek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılındı.
Şimdi top sizin. Bekliyoruz davetinizi. Ne zaman derseniz biz oradayız. Saatlerce konularımızı konuşalım. İsterseniz de böyle bir süre açın bilgisayarı, bizi inceleyin. Bakalım yanlışımızı bulabilecek misiniz? Benim zavallı kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybettiğinizi biliyor musunuz? Bu küstahça yazıyı yazmanın size ne kadar pahalıya mal olacağını biliyor musunuz? Acınacak durumunuzun farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, zavallı ateşe çağıran imamlar, Allah Teala'nın hepinizi affetmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Acaba bu sözlerimizden hiç utanç duymayacak mısınız? El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Bir şey daha, bu size anlattığımız hususların kesbi olduğunu iddia ediyorsanız, bunda hangi ölçüde yanıldığınızı onların hepsini ince ince inceledikten sonra anlayacaksınız. Bunlar kesbi olsaydı biz de sizin gibi insanları ateşe çağıran bir imam olurduk. Ama biz huzur namazının imamıyız. Bizim ilmimiz Allah'tan bize gelen vehbi ilimdir. Hala anlamadınız mı? Sizler anlayamadıysanız o zavallı insanlar nasıl anlayacaklar? Allah hepinizi affetsin. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerinden nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa

Size kötülük yapanı da sevmeyi dileyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız,

bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar, sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz ve iç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur.
size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi, bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara

daha kötü davranacaklar, hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da. Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka

insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrimimin ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrinin ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem
dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülisi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey, sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzü de ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük

yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100 ise Allah Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olan Allah'a daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler ard arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler, öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Bizi Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler, onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir.

sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar, mutlu olmayan insanlardır, huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur.

Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ulvi alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salâh makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salâh makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Hulelbap makamı, üçü de daimi zikri ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir.

Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın beş şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise
var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altında kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiye mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü gök katına,
Radiye'de 5. gök katına, Mardiye'de 6. gök katına, Tezkiye'de de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlayalım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğu ise, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

ise dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması.

Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır. Devamlı kesintisiz bir mutluluk. İç dünyada nefsin afetlerinin tamamen yok olması, bu afetlerin tamamen yok olduğu noktada faziletler nefsin afetlerinin yerini alacaktır. Fazıllar. Eğer nefsin afetlerini hepsini yok etmişseniz, siz erdemli, faziletli bir insan olursunuz. Fazıllar sizi kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir vetiri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyecek.

görmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikle yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık nefsiniz, öbür taraf tamamen aydınlık ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüz de o kadar aydınlık, aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık, denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasletlerle %100 dolu, gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahsen-i takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn, Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette. Ya ruhunuzun hasletleri? Orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasletleri Allah Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasletleri Allah Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sür git
devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükûnun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir. Tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamun eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptinalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler,

noktada içinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İç dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah-u Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah-u Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün, Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah-u Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından, hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı, ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer

Nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak, sizi hidayete erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet ve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir vetrinin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esması ile tecelliye başlar. İrşat makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan kalbinizdeki mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıya indirir. Zülmani kapının üzerindeki yere yerleşir. Mühür karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Zikir yaptığınız süre o anda kalbiniz diyelim ki daha yeni başlıyorsunuz zikre. Nefsinizin kalbi kapkaranlık. %100 afetlerle dolu. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine girince kuvvet onlardadır. Ve bu göklerden gelen hızla kalbinize dolan nurlar kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet,
fazl ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir kesafette, konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak yürür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor, %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? %2 sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında nefsinizin kalbindeki nurlar bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz, gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis

Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin, kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanı da nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir, %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bu onu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'in ötesinde süratle artmaya başlar. Siz zikrinizi günün yarısından daha öteye taşırdınız. Bunun oranı arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşacaktır bu zikirle. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Nefsinizin kalbinde hala %19 Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kale almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını

yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılar da gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

Orada dahi şeytan size tesir etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Ama gayretleri boşunadır. Nefsinizin kalbinde tutunabilecek olan bir dal iblis için artık yoktur. Sadece size gene yalanlar söylemeye devam edecektir. Ama artık o yalanları sizi etkileyemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz. Dünya mutluluğunuzun neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş,
yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasletlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın. Onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. Tersi de söz konusu, eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılat da mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir.
Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve söküne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler, yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz, Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap alıyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizinle etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye insanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlarda ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinden. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız.
onları çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi onları çok sevmeye başladınız. Onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzele ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. Siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise koşarak gidiyordunuz.

Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladı.

Yazı kötüfileri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları

sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler. Ona düşmandırlar. Ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor, iç dünyasından böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaş bittiği için sülfe sükûn hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin birinci kat cennetini elde etmiştir. İkinci safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve

İleyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru Seyyid-i ismini bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra yedinci alem olan zikir hücrelerinden Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm. Secde Suresi 9. ayet-i kerime menefa'a fihi min ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım. Bizlerin ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını da onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah-u Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seyri sülük katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman
Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse ben istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin

olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım, istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim böyle bir talebi

O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile.

Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadene, işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evabi nafiz. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan, muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki, ey amene olanlar, yani Allah'a iman edenler. Biliyorsunuz ki iki grup amene olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen

amene olanlar. Birinci amene oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amenodur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları, o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amene olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah ulaştırıncaya kadar, bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldım. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan, böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de, böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa, 19 cilt Kur'an tefsiri Allah Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah Teala bize dikkatle inceleterek bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesesidir.
onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştiriniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan dediği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamaz derler. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki, demiş ki, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar, din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddil emanati ilâ ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da irşat makamının sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama

0: Her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. Bu noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah Teala aynı şeyi söyler irşada memur ve mezun kılındın. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi İrşad makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani nebi resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. O nebi yani peygamber resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli resuller vekalet ederler. Bütün veli resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir. Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın, siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde bu olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin İç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, kesintisiz olacaktır. İkinci özellik, kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkı

Hazır söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın 2 yolu var. İster 2 yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece

yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız,

geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim

diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde.
ve Allah'ın hedefi

sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikatini, bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu?
o davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah-u Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman, o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman, hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse
bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu
başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi,
siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam,
ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de, onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim.
saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize
yazık etmiyor musunuz diye kendinize

Sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız, öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını, talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil.

Mutluluk reçetesi mi? O bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor: "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim." Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim, Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması, insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var, her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla

Hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz.

Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak, mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanların mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor.

Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey Yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz.

ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğane ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istiğane nasıl bir yardım? İstiğane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istiğane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor.

Elem ehad ileykum ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmek

Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz, ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulul albab noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin

Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayırız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği